0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar

0: Aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040-303-774-77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet.

0: asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadı.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yaran olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun. Düşme.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın.

0: Türk Mobilya Mağazası, yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak

0: bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği.

77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.

Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak.

0: sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Bilmiyorum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar son.

0: Halk Radyosu, TİDE Radyo, TİDE TV ve radyomerhaba.de üstünden bu güzel pazartesi sabahında sesimizi duyan herkese ama herkese günaydın diyoruz. Kerim ve Kazım bir haftalık aradan sonra tekrar sizlerle birlikte hepinize güzel bir hafta olsun dileğimizle yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün bizi dikkatli dinlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü çok güzel hem şarkılarımız olacak, hem haberlerimiz olacak, hem de hediyelerimiz olacak. Bunları kazanmak, dinlemek için radyonun sesini biraz açın. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Hoş geldiniz. Kerim, günaydın.
1: Aynen bunu şun kurtun bakın aslında teknikin dört sökücü monayı şu merhaba Hamburg mit meine Wenigkeit Kerim unbedingt dem Kasım gemeinsam irgendwie ihn morgen für euch knapp eine Stunde live haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter der 0177-977-2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung.
0: Peki Kerimciğim, şarkıyla açılışımızı yapalım, ondan sonra bir hava durumuna göz atalım, onun ardından sohbet etmeye devam edeceğiz. TİDE Radyo burası, Hamburg'un Halk Radyosu.

0: aslında. Biraz güneş göreceğiz, biraz yağmur göreceğiz, biraz rüzgar göreceğiz. Sonbahar aslında böyle olması gerekir diye düşünenlerden birisiyim. Ve yarın nasıl olacak diye düşünüyorsanız yine 19 derecelik fakat yağışın olmadı. Güneşin biraz daha fazla olduğu, bulutun daha az olduğu bir günü yaşayacağız. Bakalım sonbahar havası bizleri gripal bir enfeksiyona doğru götürür mü? Aman kendinize dikkat edin. Dışarı çıkarken mutlaka ince de olsa bir hırkayla çıkın. Yaz artık bitti. Sonbahar ayındayız Kerim.
1: Ja, das stimmt, lieber Kasım. Das Wetter ist auf jeden Fall nicht mehr geeignet, um mit T-Shirt rumzulaufen. Auf jeden Fall dementsprechend auch vorbereitend sein und im besten Fall auch, ich sag mal, eine Jacke auch schon mit dabei haben, vielleicht auch schon eine Regenjacke mit dabei haben, denn in den nächsten Tagen soll es auch regnen. Mit rund 17 bis 18 Grad ist es zwar noch in Anführungsstrichen angenehm, aber auch schon etwas kühl.

Radyosu'nda, TİDE Radyo'da devam ediyoruz sevgili dostlar. Hafta sonunda spor karşılaşmalarında, özellikle Türkiye'deki spor karşılaşmalarında acayip sonuçlar elde edildi. Bir Beşiktaşlı olarak tabii ki

0: üzgünüz ama Diyarbakır Ahmet Spor Türkiye'nin yeni lideri oldu. Çok güzel ilk yarıda oynadığı çok güzel bir oyunla gerçekten maçı hak ederek kazandığını inanıyorum. Ve bütün Ahmet Spor taraftarlarını da buradan tebrik ediyoruz. Dünyanın neresinde Ahmet Spor taraftarı varsa özellikle ilk yarıda attıkları o güzel goller şahane bir maç izlettirdi Diyarbakır'da Ahmet Sporlu taraftarlara. Güzel bir atmosfer vardı. Tabii ki Beşiktaş beklenilen oyunu oynayamadı ya da Diyarbakır Ahmet Spor oynatmadı diyelim. Oynatmadı. Gayet güzel iki tane, hele o ilk yarıda, ilk 21-22 dakikada attıkları o iki gol hakikaten jeneriklik gollerdi Kerimcim. Bu arada Fenerbahçe tarihi bir rekorla Eyüpspor'u 8-0 yendi. Trabzonspor Galatasaray'ı 4 golle geçerken Muhammed Salah 3 golle Trabzonluların gönlünü fethetmeyi bildi. Futbolun eğlencesindeyiz, güzel tarafındayız. Yeni lider Diyarbakır Ahmet Spor oldu Kerim.
1: Ja, gestern hat ja Beşiktaş gegen Ahmet Spor gespielt, beziehungsweise Ahmet SK, nennen wir das ja bei uns. Und genau, dementsprechend wünschen wir natürlich herzlichen Glückwunsch an Ahmet Spor. Anscheinend haben die auch echt gut gespielt. Zumindest hat das der liebe Kasim so erwähnt. Und wenn er das sagt, dann stimme ich dir mal zu. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite aus nochmal.
0: Peki Kerim, şimdi spordan bahsetmişken Hamburg'da bulunan Galatasaraylı kardeşlerimiz 25. yıllarını kutlayacaklar ve 25. yıl dolayısıyla Türkiye'den kulüp başkanı gelecek, Dursun Özbek burada olacak ve sanatçı olarak da Mustafa Ceceli ve diğer sürpriz sanatçılarıyla birlikte bu hafta sonu Hamburg'da çok güzel bir etkinlik yapacaklar. Bu etkinliğe biz de bugünden itibaren birer tane şifre vereceğiz. Bütün şifreleri cuma gününe kadar söyleyeceğiz ve cuma günü bizden şifreleri biriktirmiş olan bir dinleyicimiz cumartesi günkü yayınımızda şifreleri, evet ben topladım şifre bu dediği zaman kazanacak ve akşamına da Galatasaray Hamburg'un 25. doğum günü partisine davetli olarak gidecek. Bakalım, birazdan şifreyi de verelim Kerim diyorum.
1: Ja, der Galatasaray Hamburg Verein feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Und das möchten wir natürlich mitfeiern. Unter anderem wird der Sänger Mustafa Ceceli vor Ort sein. Und dafür verlosen wir auch tatsächlich ein Ticket, allerdings auch wieder mit einem Codewort, was ihr euch einmal sammeln müsst oder was ihr sammeln müsst und uns dann am Ende der Woche uns durchreichen müsst. Also einfach sehr gut zuhören und dann auch die Chance nicht vergessen. Ein Mustafa Ceceli Konzertticket beim Galatasaray Hamburg Verein beim 25-jährigen Jubiläum zu gewinnen.

0: güzel şarkının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Madem öyle, o zaman sevgili Kerim, şifremizi verelim. Galatasaray Hamburg Derneği'nin 25. doğum günü partisine ben gitmek istiyorum diyenler, efendim birinci şifreyi veriyoruz. Bir bir yazacaksınız. Her gün bir şifremiz olacak cumaya kadar. Cumartesi sabahki yayınımızda da bu şifreleri doğru toplamış olan bir dinleyicimize bu bileti hediye edeceğiz. Bu biletle birlikte hem oradaki eğlenceye katılacaksınız hem de bunun içinde yemek, içmek hepsi orada dahil olan bir hediye çekimiz olacak. İşte günün ilk şifresi. Birinci şifremiz Galatasaray Hamburg.
1: Wie gesagt, Mustafa Ciceli ist jetzt am 26. September hier in Hamburg im bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum vom Galatasaray Hamburg Verein und dafür möchten wir auch das erste Codewort euch durchgeben, denn ihr müsst es ja diese Woche gut sammeln und das erste Codewort hat gerade der liebe Kasim gerade schon durchgegeben, Galatasaray Hamburg, gut notieren.
0: Peki Kerim, bir şarkı arasına gidelim, kısa bir şarkı arası yapalım. Hani biraz önce hava durumunun gitgide artık sonbahar havasında olduğunu, gripal enfeksiyon olduğunu söylemiştik ya. Biz onunla ilgili olmasa da yine de sağlıkla ilgili bir haberle devam edelim. Ama önce güzel bir şarkı arası.

0: Hamburg'un en güzel radyo kanalı Tide Radyo'da Kerim ve Kazım'ı dinlemeye devam ediyorsunuz. Hani biraz önce demiştik ya, artık havalar iyiden iyiye soğudu, kendimizi koruyalım diye. Tabii ki kendimizi korurken ilk önce kimi korumak zorundayız? Çocuklarımızı korumak zorundayız. Sağlık sektöründe Almanya'da da yine ufak da olsa aksamaların olduğunu görüyoruz. Almanya'da çocuk çağı aşılarının 7'sinden 5'inde düşüş eğilimi görüldüğünü, uzmanlar özellikle hip ve polio aşılarındaki gerilemenin salgın riskini, dikkat edelim, salgın riskini artırabileceğinin uyarılarını yaptılar. Ailelerden ricamız, çocuklarımızın aşılarını asla ve asla geciktirmeyelim, zamanında yapalım diyelim. Hemen sözü Kerim'e bırakalım.
1: Ja, in Deutschland sinken die Impfraten für die meisten Routineimpfungen im Kindesalter. Eine neue Studie zeigt einen rückläufigen Trend bei 5 von 7 untersuchten Impfstoffen. Besonders auffällig ist der Rückgang europaweit bei den Impfungen gegen Polio und Hib. Experten warnen, dass der Rückgang der Impfraten das Risiko eines Wiederauftretens vermeidbarer Krankheiten erhöhen könnte. Das dazu, und natürlich auch von den Ärzten die Empfehlung, lasst euch gegen die bekannten Impfungen, vor allem im Kindesalter, impfen.

0: dostlar, yayınımızın sonuna yavaş yavaş ilerlerken Kerim, sana bir şey sormak istiyorum. Sen elektrikli araç kullanmıyorsun bildiğim kadarıyla. Hayır. Benzinli araç kullanıyorsun.
1: Ve dizel.
0: Dizel mi kullanıyorsun? Dizelde daha fiyatlar çok yüksek görülüyor. Geçtiğimiz hafta ben burada 2.49'u gördüm Kerim dizelde. Ve Almanya'da işte elektrikli araç kullananlara yeni bir uygulama gelecek diyorlar. İşte Ekim'in ilk haftasından itibaren yakıt fiyatlarında yine bir değişiklik olabilir, hükümetin desteği olabilir diyorlar. Bunlar konuşulurken Almanya'da akaryakıt fiyatlarının bu rekor seviyeye çıkmasından dolayı her istasyon tabii farklı litre başına farklı fiyatlar koyabiliyor biliyorsun. Bu da 60 litrelik bir deposu olan araçta yaklaşık 70 euroya ulaşan fiyat farkını oluşturuyor diye bir haberi gördüm. İlgimi çekti benim yani. Bu nasıl, nereye gider? Vallahi ben artık benzin istasyonunun yanından geçerken kafamı sağ tarafa çeviriyorum hep. Bakmak bile istemiyorum oradaki ne derler onun ismine, yol üstündeki benzin istasyonlarında. Sadece hani Türkiye'de bir laf vardı ya, ben hep 50 liralık alıyorum diye, ben de hep 20 euroluk alıyorum, gerektiğinde tekrar gidip alıyorum. Çünkü bu aşırı yükseliş sonumuz hayır olsun diyorum Kerim.
1: In Deutschland haben die Kraftstoffpreise komplette Rekordhöhen erreicht und die Preisunterschiede zwischen den Tankstellen sind eklatant. Laut aktuellen Marktdaten kann der Preis pro Liter desselben Kraftstoffs je nach Tankstelle um mehr als 1 Euro variieren. Bei einem 60 Liter Tank kann der Preisunterschied sogar über 70 Euro betragen. Und das ist wirklich schade, dass es da keine einheitlichen Preise gibt und dass man sich wirklich nach Tankstellen immer sich dumm und dämlich suchen muss. Ist schade, ist aber natürlich auch nicht nur hier so der Fall, sondern in allen Ländern. Aber vor allem jetzt gerade mit den Rekordpreisen, dass halt einfach immer so eine Tankfüllung mit 70 Euro Unterschied sich halt und unterscheidet, ist halt wirklich schon sehr, sehr, sehr krass.

0: Vedadan önceki son haberimiz olsun. Almanya'da sevgili dostlar, biliyorsunuz Almanya dediğimiz zaman ilk akla ne geliyor yurt dışındakiler için? Bira ve patates ya da Currywurst, değil mi? Almanya'da geçtiğimiz yani yaz dönemi çok sıcak ve kurak geçtiğinden dolayı patates üretiminin büyük bir kaybı olduğunu ve 1.13 milyon tona ulaşabileceği, fiyatların ise geçen yıla belirgin bir şekilde yükseldiği tahmin ediliyor. Bilmiyorum Kerim, senin nasıl patatesle aran? Seviyor musun patates yemeyi?
1: Evet. He? Aslında severim, evet.
0: Pomesçi misin sen de?
1: Ben yok, çok pomesli şey değil de genelde patatesli yemekleri aslında seviyorum yani. Evet.
0: Eskiden ben şeyi çok severdim, patates kızartmasını çok severdim, böyle biberli, domatesli falan. Ama uzun bir süredir patatesten sanki uzak duruyorum. Kilo almaktan mı korkuyorum acaba, ne dersin? Olabilir mi?
1: Olabilir, olabilir. Extreme Hitze und Dürre im Sommer 2026 haben die Kartoffelproduktion in Deutschland stark beeinträchtigt. Eine neue Analyse auf Basis von Branchenzahlen schätzt, dass der Produktionsausfall im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 5 Jahre bis zu 1,13 Millionen Tonnen betragen könnte. Und das bedeutet damit, dass wir weniger Kartoffeln aus Deutschland haben werden oder gehabt haben, auch in der letzten Zeit. Schade, aber so ist das. Das ist halt eben der Klimawandel.
0: Evet. Kerimciğim, hemen şarkı arası, sonra veda için buradayız.
1: Gerne.

0: herkese, çalışanlar kolay gelsin diyoruz. Yayınımızı dikkatli takip edenler, tekrar söylüyoruz, Galatasaray Hamburg Derneği'nin güzel bir hediye çeki olacak sizler için. Bu hafta Cuma'ya kadar şifreleri vereceğiz. Unutmuyorsunuz, her gün bir şifre. Cumartesi günü kazanan dinleyicimiz bizimle birlikte Galatasaray Hamburg Derneği'nin 25. yaş günü, doğum günü partisine katılacak Mustafa Ceceli ile birlikte. Hadi kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Von heute war's das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch, Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch, T-Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Passt euch auf, bleibt gesund. Und ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag und eine wunderbare schöne Woche. Bis dahin.

0: Kemal Bob Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
1: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
2: Valla.
1: Kolay gelsin.
3: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Mermerciler Tuzla İstanbul.
2: Çanakkale Biga'dan Arif abi. Köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
4: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım. Çayırova'dan Sedat.

radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven, Arif Güven.

0: bayılanlar, hastanelik olanlar, hepinize merhabalar. Kovalasın sizi tavşanlar. Evet abi. Feyzane şenliklerine gençlik hepiniz hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu tekerlemede gerçekten söylüyorum. Uzun yıllar bu merdivenden kayanlar kısmına hiçbir böyle anlam veremiyordum. Hiç böyle bir ifadesi yoktu. Derken bir gün hakikaten söylüyorum kafamda böyle bir civcivler uçmaya başladı. Dedim ki işte o merdivenden kayanlar kısmı burası yani. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Biliyorsunuz ki kötü dilenmiş şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Gerekçe biliyorsunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Ama açık ve net itiraf etmek gerekirse bugün yavrum hiç konuşasım yok ya. Çok ciddi ve samimice söylüyorum. Bak anlatasım var, konuşasım yok. Öyle tuhaf bir durum var yani. Böyle bir check-up yapıyorum sabah yataktan kalkar kalkmaz. Diyorum oğlum Arif Güven iyi misin? Bugün mesela dedim çok iyi değilim, çok da kötü değilim. Ne bileyim şu saate kadar ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece vakit geçsin diye yaşıyorum bu ara. Vallahi söylüyorum. Evet abi. Ama bir afyonu patlatalım, bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Canlanalım, enerji sinerji. Kurban olduğum şu teşekkürname kısmı hemen çıksın aradan. Ne diyoruz? Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Kurban olduklarım, çok çok paralar kazandığınız çok keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Son racıma seyir halinde olanlara malumunu söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize başarılar. Öğretmenlerimize başarılar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese kolay gele. Ama tabii ki de kocaman da bir alkış elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Vallahi söylüyorum ya. Sevgili dinleyenler. Açık ve net. Beni dinlemeyi bırakırsanız gerçekten söylüyorum. Acayip üzülüyorum ya. Şaka diyorum ben. Vallahi. Maaşımı vermezlerse daha çok üzülürüm. Net. Yani. Yavrum öyle. Herkes ekmeğinin derdinde. Tabii canım. Herkes evine ekmek götürme derdinde. Bazıları da benim gibi. Halviyardı. İstako öyle diyor. Kurban oldum. Bunların hepsi şaka biliyorsunuz. Vay be. Kurban oldum. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Ki birazdan böyle bir yoklama olacak. Bakalım dostlarımız neredeler? Kimler bugün bizlerle birlikte? Hepsini anlatacağız. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Beni kesti kurban oldum. Sevgili dinleyenler bu kadar açılış sizi kesti mi? Kesmediyse önlerden iyilerinden kese kağıdına birazcık daha dolduracağım. Yani gir yavrum gir. Canım ciğerim kurban olduğum duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara sen duydun işte aslanlar gibi Arif Güven Show Time'ı elbette bugün de radyonuzda.
1: Tatsız tutsuz cumartesi pazar geçirdim. İyi ki pazartesi geldi Arif Güven geldi.
2: Merhaba Arif abi. Pazartesi sendromunun ilacı bulunmuş o da Arif Güven Show Time'mış.

0: Yine Tarzan gibi bağıra bağıra geliyor. Canım kardeşim, kurban olduklarım, sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Artık bu anonsumuzda biliyorsunuz ki sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Öncelikle 0530 071 43 55, biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha, 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Telefonunuzu ekleyebilirsiniz. Canım kardeşim, ilerleyen dakikalarda elbette oradan paslaşacağız. Son rajıma çok faal bir şekilde kullanmaya çalıştığımız tabii ki de böyle bir Instagram adresimiz mevcuttur. O da nedir? Arif Güven Showtime. Bir daha söylüyoruz, Arif Güven Showtime yazdığınızda o da çıkacaktır. Başka? Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmadığımızı dile getiriyoruz. Ama Facebook kullanıcıları için de elbette böyle bir beğeni sayfamız var. Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Yoklama. Bakalım arkadaşlarımız nerede? Kimler bugün bizlerle birlikte? Dostlar. Buyurunuz. Antalya ile başlayalım. Kurban olduğum canım Antalya'm. Çok çok selam olsun. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Hoş geldin. Kurban olduğum, siz de hoş geldiniz. Bu ne? Eyvallah abim. Radyo candır can yazmış. Çok teşekkür ederim ya. Radyonun bak şöyle bir özelliği vardır. Radyo sizin yaptığınız işe asla engel olmaz. Televizyon öyle değil canım kardeşim. Televizyon ilgi alaka bekler. Yani televizyonu izlemeye başladığın andan itibaren başka yaptığın bütün aktivitelere son vermek durumunda kalabilirsin. Gazete özel ilgi ister. Radyo öyle değil abi. Vallahi. Ki malumunuz, duş alırken bile radyo dinleyebiliyoruz ya. Tabii canım. Hadi duş alırken gazete okusana. Olmaz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu televizyonlardan falan bahsetmişken ben hep oldum olası söylüyorum. Hatta bugün şimdi programa girmeden önce burada kardeşlerle de muhabbet oldu. Dedim herhalde bir 5 yıl olmuştur abi. Bu malum bilinen, hiçbir kanalı izlemiyorum. Hiçbir kanalı izlemiyorum. Televizyon izliyorum ama yani bu bizim kanalları izlemiyorum. Fakat bazen hani ne bileyim abi, içinde bulunduğum ortamda göz ucuyla da olsa böyle bir bakma durumunda kalıyorsun. Yavrum kurban olduğum, şimdi bir süreden beri vallahi söylüyorum yani mecburen belli saatlerde o televizyona maruz kalmak durumunda kalıyorum. Şu gündüz kuşağı programlarına böyle bir bakıyorum da. Sevgili dinleyenler, bu gündüz kuşağını izleyen arkadaşlar, sizlere sormak istiyorum. Hani daha çok bilginiz vardır. Bu karakterlerin hepsi, hakikaten söylüyorum, yontma taş devrinden falan mı ışınlandı yani? Nedir bu ya? Dönem muhabbete bakıyorum. Ya canım ciğerim üreme üzerine ya öldürme konusu üzerine. Muhabbet sadece bu. Vallahi bu ya. Velhasıl doğru söylüyorsun. Elbette radyo candır can. Kurban olayım. Bu ne? Yaşıyor musun sen? Yaşıyorum. Dinleyici bir hafta dinlemeyince beni de öldü falan zannediyor herhalde. Hatta dur, Serdar Ortaç gibi açıklama yapayım. Çünkü malum gündemi takip edenler mutlaka biliyorlar. Bizim medya canım kardeşim, sosyal medya ara ara birilerini öldürüyor. Çaycı Hüseyin'de mesela çok bariz vardı. Şimdi son zamanlarda böyle bir söylenti çıkmış, Serdar Ortaç öldü diye. Hadi diyorsun, böyle bir söylenti çıktı. Haber vardı ya, Serdar Ortaç öldüğü yönündeki haberleri yalanladı diye. Dedim doğrulasa daha fazla ürkütücü olur yani. Dur birazdan bakarız. Vallahi Serdar Ortaç sosyal medyada öldüğüne ilişkin yapılan haberlerle ilgili olarak açıklamada bulundu. Yanlış haberdir dedi. Bence sallıyor. Bence öldü abi. Çünkü Twitter'a girip baktığımda hakikaten söylüyorum. Herkes öldüğünü söylüyor yani. Anlatırım, dur ya. Konu çok dağıldı. Evet. Buyurun. Patron, Adana'dan selamlar. Kurban olduğum canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Afyonkarahisar bizle birlikte. Teşekkürler. Bu ne, dur bakayım. Merhabalar kemik kadro, Londra, Konce. Çok çok teşekkürler. Haber bir yollanmış, Nevzat'ımdan gelmiş. Kral, hayırlı yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yaz yoklamaya bugün de. Teşekkürler. Habere birazdan bakarım. Bu ne? Dur bakayım. Kim olduğunu bilmiyorum. İlk defa bize mesaj yollamış. Adını yazmamış. Fotoğrafa tıkladığımızda Çağlar olduğunu görüyoruz. Çağlar'cığım teşekkürler. Bu ne? 71 Cüneyt, ben de buradayım. Cüneyt'im hoş geldin. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım. Nazlı'ma da selamlar. Ay kurban olurum ya. Bu ne? Bakayım. Erzincan'dan selamlar patron. Canım kardeşim ki uzun uzun mesaj yollamıştı. Ben bunu daha önce görmüştüm. İsmail'im kurban olduğum, yani taksi durağındaki bütün taksici kardeşlere benden selam olsun abi. Uzun uzun, çünkü böyle bir liste verilmiş. Taksi durağında kimler varsa selam olsun. Konya'dan merhabalar. Merhaba, iş yerinde seninle birlikteyiz. Teşekkürler gençlik. Hızlıca geçiyorum. Bakalım. Hoş geldin. İçimiz ıslan adam. Allah diyorum be. Hollanda Esin kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Bakayım bakayım. Sevgili dinleyenler, sıkı takipçiler biliyorlar. Böyle bir babamızın hatırladığı, daha doğrusu hafızamızdaki baba sözlerinden böyle bahsediyorduk. 3 parti okuduk, hala gelen mesajlar var. Birazdan mı? Peki birazdan onlara da bakacağız. Yeni katılanlara da bir hoş geldin diyeceğiz. Buyurun. İlk defa mesaj yollamış. Ben Londra'dan Aynur. Seni severek dinliyorum. Teşekkürler. Vallahi söylüyorum, biz de severek yapıyoruz bu işi ya. Şöyle söyleyeyim. Yaptığım bu radyo programına vallahi aşk katıyorum, aşk. Öyle diyorlar ya. Aşkımı katıyorum, sevgimi katıyorum. Ya yavrum, bu yemek programlarında çok fazla oluyordu ya. Mutlaka iki tane konuk oluyordu. Yemek yapılıyordu. Sonrasında bittiğinde tadıyorlardı. Diyorlardı ki acayip güzel. Nasıl bu kadar güzel yapıyorsunuz? Sevgimi katıyorum ya. Sevgini katıyorsun da getirdiğin şey pilav yavrum yani. Hani o pilav kalp şeklinde gelse anlarım. Velhasıl canım kardeşim, birazdan hem mesajlara bakacağız hem de aynı zamanda olabiliyorsa, zaman yeterse, haber başlıkları gelecek. Sakın kurban olduğum bir yere ayrılmayın.
1: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
2: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
3: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede, sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
2: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile ne. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
1: Selam Arif. Almanya abi otobanından sevgiler.
2: Selam Arif abi. Amsterdam burası abi.
3: Selam Arif. Merhaba. Ben Hollanda'dan Esin.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Abi seni seviyoruz. Bilecik Bayırköy'den selamlar.
7: Arif Güven Showtime.
10: Abi ben Yerdi'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
11: Arif'im, benim sosyal mesajım teyzelere. Hani şu her mahallede vardır ya, herkesin yuvasını yapan çöp çatan teyzeler. Hah, işte onlara. Teyzelerim, ablalarım. Lütfen şu Arif'in durumuna da bir el atın. Şu bizim Arif'e de bir kız bulun da herkes rahatlasın.

0: Man Showtime.
1: Buradayız, burada yetikar. Mesajlar. Nerede kaldık canım kardeşim? Nevzat'ım kurban oldum. Çok teşekkür ederim. Valla Mehmet Ali abiden de mesaj geldi ya. Kurban oldum. Tıklasana şuna bir.
2: Tarifim, ben de sizi çok seviyorum. Yemin ediyorum neredeyse ağlayacağım. Nevzat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Şu anda konuşamıyorum. Neredeyse ağlayacağım yani. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Seviyoruz seni, kurban olduğum canım abicim. Diyoruz ya, olduysa bir hatamız, her zaman söylüyorum. Programın sonunda iş olsun diye söylemiyorum, affola, gerçekten söylüyorum. Şimdi güzel oldu, güzel. Sevenleri kavuşturan radyo programı Arif Güven Show Time radyonuzda. Bu nedir bakalım? 64 uşak, geç kaldım canım kardeşim, geç hemen. Bu ne bakalım? Merhabalar patron, İnegöl'den sevgiler, saygılar. Firma ismi veremiyorum, oradaki bütün çalışan dostlarımıza buradan çok selam olsun. Buyurun, Yalova'dan merhaba, Elbistan, kurban oldum. Patron Mardin, bir de fotoğrafımız var, teşekkür ederim. Şu anda muhtemelen seyir halinde. Araçta kimler var bilmiyoruz ama yollayan kim? Tarık'mış. Bu nedir? Düzce'den merhaba. Balıkesir, Bandırma burada. Eyvallah, kurban olayım. Çanakkale, Biga. Çok teşekkürler gençlik. Vallahi söylüyorum, her yerdeyiz. Terzi Yusuf da burada. Antakya'dan selamlar. Eyvallah. Bir fotoğraf var. Hayırlı yayınlar. Yine bomba gibisin. Yaz kardeşini yoklamaya. Kim? Star Murat. Her zaman seni dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Bakalım. 16 Mehmet Aydoğan. Hala Aydın'dan selamlar. Baba, kurban olayım. Mehmet abi, tatil bayağı uzun sürmüş vallahi. Bakalım. Liman'dan selamlar. Teşekkürler gençlik. Manisa Salih. Manisa'dan Salih. Canım kardeşim. Manisa'ya selam olsun. Bakalım. Uşak'tan selamlar patron. Bugün de seninle birlikte. Eyvallah. Kapadokya. Canım ciğerim. Çok da güzel bir fotoğraf var ya. Vallahi söylüyorum. Canım Nevşehir. Teşekkürler. Bakayım. Keşan'dan Ender. Canım ciğerim, mesajın gelmiştir, teşekkürler. Çalışın derdi abi babam bize. Kimseye muhtaç olmayın. Varsa tırnağın kaşırsın, yoksa vakınırsın. Evet ya. Malum biliyorsunuz, baba sözlerinden bahsediyorduk. 3 parti vermiştik, hala mesajlar var. Bakalım. Abi merhaba, Ersin ben. Çok teşekkür ederim. Severek dinliyoruz. Allah razı olsun. Benim bir şey söyleyeceğim. Radyoyu severek dinlerken radyo okuyor musunuz? Canım benim. Ne? Gebze'den Osman. Çok teşekkürler. Selamlar demiş. Bir fotoğrafımız var. Merhaba, ben Murat. Mersin Antalya yolu üzerindeyiz. Eyvallah, kurban oldum. Kazasız belasız cezasız yolculuklar. Abi merhabalar. Babamın bana dediği değil de diyor, kız kardeşime en çok dediği laf şu. Profesör konuştu diyormuş kız kardeşine sürekli. Buyurun, bir fotoğrafımız gelmiş. Beni de unutma. Lüleburgaz'dan Omurcan Sinan. Lüleburgaz Omurcan'dan Sinan. Çok teşekkürler. Yakışıklı kardeşim fotoğrafını da yollamış. Bakalım. Bana hep derdi, sen adam olmazsın, galiba haklı. Evet, baba sözlerinden bahsediyoruz. Bu ne? Dur bakayım. Canım kardeşim, teşekkür ederim. Vay, buyur. Selam Arif diye başlayan bir mesaj var. Nereden? Hemen söyleyelim. Japonya'dan. Japonya'nın Toyokawa şehrinden. Selamlar. Çağlayan ben. Güzel vatanımın güzel insanı. Sana ve ekibine selamlar. Çok teşekkürler. Bizden de Japonya'ya buradan saygılar olsun. Matara Masuko'ya çok selam olsun. Bu ne? Dur bakayım. Babam sürekli böyle söyler abi. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Evet, bunu çok kullanırlardı. Merhabalar. Dur bakayım. Kim olduğunu görebiliyormuş. İlk defa mesaj yollamış. Canım kardeşim, son zamanlarda hakikaten söylüyorum. İlk defa mesaj yollayanlar çok fazla. 94-95 telefon numarasının son 4 rakamı. Kim olduğunu bilmiyorum. Merhabalar. Daha da sizi dinliyor. Hatta ay kurbalar, video mu bu? Evet ya. Dünya tatlısı bir kardeşimiz var burada.
3: Arif abi. Ben kreşe giderken.
1: Evet.
3: Seni dinliyorum.
1: Seni ben yerim ya. Kurban oldum, o kadar yakışıklı, o kadar tatlı bir çocuk ki. Vallahi söylüyorum. Sağlıklı, mutlu, analı, babalı, güzel hayatı olsun. 265 Burak, ben de buradayım abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Bakalım. Babam bana hayatım boyunca hiçbir şey demedi. Babam yaşıyor. Aa, güzel. İlk defa mesaj yollamış. Kardeşime derdi hep. Bunu okumayalım, teşekkür ederim. Bakayım. Sevgili dinleyenler, gerçekten söylüyorum, o kadar çok mesaj var ki. Alfin merhabalar. Konya Ilgın'dan selamlar. Çok teşekkürler. Bakalım. Güzel yayınlar olsun diye gelen böyle bir videomuz var. Çok teşekkür ediyoruz. Bu ne? Almanya'dan selamlar. Teşekkürler. Manavgat'tan. Kurban oldum, çok çok teşekkür ederim. Manavgat'a selam olsun. İlk defa mesaj yollamış dostumuz. Adı yazmıyor. Tıkla bakayım görebiliyormuş. Evet. Gazi Mustafa Sarı. Öyle bir şey yazıyor burada. Teşekkür ediyoruz. Bakayım. Manavgat'tan Gazi Polis Mustafa, benim babam arkadaşımı seçmesini bil. Arkadaş vardır vezir eder, arkadaş vardır rezil eder derdi. Evet ya, doğru söylüyorsun. Şükür seçmesini bildik, vezir olmasak da memur olduk diyor. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza buradan hakikaten söylüyorum, selam olsun. Canım kardeşim, var mı daha? Yeni gelenler de var. Tey. Buyurun. Adamım gelmiş, yoklamaya beni de al. Üstad, eyvallah, kurban olayım, sen de yoklamadasın. Bu neye bakayım? Zeytindağ Fırıncılar. Burada abi. Ben Şerif. Şerifim, kurban oldum. Hollanda'dan selamlar. Ben İbrahim. Babamın kullandığı sözler. Kılavuzu kargo olanın malumunuz burnu o pislikten kurtulmazmış. Doğru söylüyor. Evet abi, böyle bir baba sözü var. Canım ciğerim, verilmesi gereken acil bir aramız var. Çünkü burada ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Döndüğümüzde haber başlıkları olacak. Bakalım memlekette ne oldu ne bitti. Gezegende ne oldu ne bitti. Hepsi burada.
4: Merhaba Arif Güven, sen hep diyorsun ya radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
5: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
6: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
7: Arif Güven.
8: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
9: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
10: Benim ne gördü Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
7: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Teşekkürler dostlar, bu arada mesaj yollayan bütün herkese teşekkürler. Şimdi bakalım arkadaşlarımızın hafızasında yer alan ve artık çıkması gereken gereksiz bilgiler acep neymiş? Tıkla bakayım bir. Bu ne göz... Ha? Köpeklerin gözlerine portakal, mandalina kabuğu sıkıldığında hiçbir şey olmaması. Bu ciddi mi? Ha? Hafızamdaki en gereksiz bilgi bu abi diyor ya. Köpeklerin gözlerine portakal ya da mandalina kabuğu sıkıldığında hiçbir şey olmaması. Buyur. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Eski sevgilimin TC kimlik numarası. Yavrum onun ne işi var, hakikaten söylüyorum ya. Ha? Dur bakayım, dur bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Buyur. Fillerin eşlerini kıskandıklarında kafalarını sert zeminlere vurarak intihar etmeleri. Ciddi mi bu ya? Ha? Bu hakikaten doğru bir şey mi yani? Ördek sesinin yankı yapmaması. Hafızamdaki en gereksiz bilgi abi demiş. Eyvallah. Dur bakayım. Küçükken trafikte az kalsın kaza yapmamıza sebep olacak arabanın plakası diyor. Babam artık nasıl bir sinirle bana şunun plakasını al dediyse o kadar önemsemişimdir ki 10 yıldan fazla oldu hala unutamadım diye gelen bir mesaj var ya. Ha? 10 yıldan beri başkasının arabasının plakası. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben bundan 3 araba önceki kendi arabamın plakasını hatırlamıyorum ya. Yemin ediyorum, vallahi söylüyorum ya. Dur bakayım. Perihan abladaki şoför İsmet'in taksi plakası. Hala hafızamda abi. Ki plakayı da vermiş. 34AK701. Allah Allah. İlk, orta, lise, üniversite, öğrenci numaraları. Bu zamana kadar alıp sattığım bütün arabaların plakaları. Hala hafızamda abi.

0: çılgın bir dişin fıstık gibi olması demiş. Allah Allah. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu hafızanızdaki en gereksiz bilgileri okuyoruz ama bunlar da bizim hafızaya geliyor biliyorsunuz değil mi? Yani bir yerden hem konuşuyoruz bir yerden de. Al abi bak işte bu fillerin muhabbetini unutamam ben şimdi yani. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Bakalım bir F5 yapmışken. İlkokul arkadaşlarımın isimleri, soy isimleri, sınıf numaraları. Aa. Ben oğlum hakikaten çarşıda görsem ilkokul arkadaşımı hatırlamam ya. Vallahi hatırlamam abi. Evet abi. Oklahoma'da ayakkabıyla uyumak yasaktır. Hafızamdaki en gereksiz bilgi abi. İlginç. Manchester United'ın 1878 yılında kurulduğu hafızamdaki en gereksiz bilgi. Yavrum ne alaka ya? ÖSYM numarası 10 sene önce daha TC kimlik numaraları çıkmamışken veriliyordu. Sadece tek bir sınavda kullandım. Hala aklımda abi. Allah Allah. Dostlarımıza sorduk. Dedik ki hafızanızdaki en gereksiz bilgiye kurban olduklarım acep nedir? Bu ne? Dur bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Buyur. Kuşum Aydın'ın en nefret ettiği şey banyo lavabosunda kalan su kabarcıklarıymış. Lavaboyu ıslattıktan sonra kurutmadan asla rahat etmezmiş. Magazin programlarının kurbanıyım abi. Hafızamdaki en gereksiz bilgi diyor ya. Oğlum bu nedir ya? Bunu unut artık. Vallahi söylüyorum ya. Bu ne abi? Hafızamdaki en gereksiz bilgi, günün konusu bakayım. Gereksiz kişilerin cep telefon numaraları hala hafızamda abi. Eyvallah canım kardeşim. Bak ÖSYM numarası diyenler var. Lan diyor sene 94, kendi numaramı bilmiyorum, adamınkini aklımdan çıkartamadım. Abisinin ÖSYM numarasıymış. Kurban olduğum günün konusu falan değil. Sadece böyle bir aklımıza geldi. Sorduk dostlarımıza ama bir dünyada mesaj var. Artık bu konuyla ilgili mesaj yollamayınız. Bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Elmanın soyulduktan sonra kararmasını engellemek için sirkeye batırmak gerektiği diyor. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Allah Allah. Bu ne? Yonca Evcimik Harun Özakıncı evliliğinde ilk kavganın Harun Özakıncı'nın teflon tavaya metal kaşık damlası yüzünden. Bu nedir ya? Hakikaten söylüyorum. Çiçeğim, dediğimiz gibi bu günün konusu falan değildi. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Biz şimdi birazdan memlekette olup bitenlerle alakalı şöyle bir haberler alalım. İnşallah güzel haberler vardır umuduyla. Birazdan havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde şöyle bir dolaşalım.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, canlarından selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
3: Arif'in 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, iş başı yaptık, öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Soruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven. Adamın dibisin Arif. Google'a adam yazdım. Senin fotoğrafın çıktı.
1: Arif abi kolay gelsin. Manavgat'ta postacıyım. Seni dinleyeceğim diye araçtan çıkmıyorum. Sürekli şikayet geliyor bana. Ben de bütün sorumluluğu sana atıyorum. Bilgin olsun.
2: Canciğer, bir şey merak ettim. Cumartesi pazar programın olmadığı için farklı radyoları dinliyorum mecburen. Ya adam saymaya bir başlıyor. Yapımcı, programı hazırlayan, defteri getiren, kitabı götüren, sesi açan, sesi kapatan, sanırsın ki Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyor. Abi, sen yalnız mı çalışıyorsun?

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Ne, seni seviyor muymuşuz?
8: Abi, sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
9: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
10: Arif abi, seviliyorsun sen. Seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi be abi be ya.

0: Bahari. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
1: Selamun aleyküm abilerin en güzeli. Aykırı İstanbul olurum. Tuzla'dan.
2: Selam araştırmacı, radyocu, Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
3: Nasıl avonos? Tarlada çalışıyoruz.
4: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
5: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
4: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum ya. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
6: Burası Mersin Silifke.
4: Mersin Silifke.
6: Konya Karayolu.
4: Konya Karayolu.
6: Tanışırken seni dinliyorum.
4: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
7: Arif Güven. Showtime. Arif Güven.
4: Bildiğin kadar eğlenceye malumunuz Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Haberler haberler haberler. Bir güzel haberle bir başlayalım canım kardeşim. Çünkü şu hakikaten konuşulması gerekiyor. Buyurun. Sizinle gurur duyuyoruz. Çünkü Down sendromlu futsal milli takımımız canım kardeşim Avrupa şampiyonu oldu. Evet abi. Final maçında Portekiz'le karşı karşıya gelen milliler rakiplerini 6-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Milli takımımız yarı finalde İtalya'yı 8-6 mağlup etmiş ve şampiyonluk maçına çıkmayı da hak kazanmıştı. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Down sendromlular futsal milli takımımız tarihte ilk kez bu başarıyı elde etmiş. Valla emeği geçen herkese hakikaten söylüyorum. Helal olsun gençlikler. Şu haberi bir aradan çıkartalım. İran'da pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesi yasaklanmış, kurban olayım. Diyorsun bu ne saçma bir şeydir ya. Nedir abi bu hikaye? İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun pizza yiyen kadınların televizyonda gösterilmesini yasakladığı öğrenildi. Habere göre İran'da ayrıca kızların deri eldiven giydiği, sandviç yediği, kırmızı içecekler içtiği videoların gösteriminden de vazgeçilmesi önerilmiş. Televizyon şovlarında, iş yerlerinde kadınlara çay servis yapan erkeklerin yer aldığı görüntülerde yasaklı içerik kapsamını almış. Demişler ki bundan sonra bizim televizyonlarımızda pizza yiyen kadınları televizyonda göstermiyoruz ya. Oğlum nasıl bir kafadır ya? Diyorsun işte medeniyet bu abi. İşte medeniyet bu. Bir şey söyleyeceğim. Pizza yemeleri televizyonda kadınların yasak. Adana dürüm serbest mi, kurban oldu? Evet abi. Nasıl bir kafadır? Neyin kafasıdır? Gerçekten söylüyorum yani, anlamanın mümkün hasta yok yani. Geç kurban oldum. Başka ne oluyor diye bitiyor. Oy oy. Kurban oldum ne diyeyim ya. Şu habere birazdan bakacağız. Peki intihar edeceğini söyleyen vatandaş arkadaşının evinde uyurken bulunduğu haberi var. Ki canım kardeşim Bandırma'mızda, kurban olduğum. Bu arada mesajlar da geliyor gençlik ama ara ara hani mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyorum, bilginiz olsun. Birazdan bir partide mesajlara bakarız. Şimdi öyle mi? Kurban olduklarım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilenler mutlaka biliyorlar. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime hala radyonuzda.
8: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözüne seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
9: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
10: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
11: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
12: Benim oğlan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: Ha? Veremiyoruz. Dandik Radyo Mijon'un üzerinde. Şimdi sevgili dinleyenler, evet aynen söylediğimiz gibi bu hafızamızdaki yer alan en gereksiz bilgi konusu muhtemelen abi günün konusu oldu bile. Çünkü çok fazla mesaj var. Teşekkür ediyoruz dostlara. Selamlar da var bu arada. Ara ara mümkün olduğu kadar bakmaya çalışıyoruz. Dur bakayım. Merhabalar, merhaba. Nereden? İnegöl'den selamlar abi. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Hafızamızdaki en gereksiz bilgi konusu. Buyurun bu ne, dur bakayım. Şu haber. Evet bakalım. İntihar edeceğini söyleyen vatandaş arkadaşının evinde uyurken bulundu canım kardeşim. Bak ama şimdi bu en son biliyorsunuz kendisini arayan bir abinin hikayesi vardı. Çok fazla konuşulmuştu. Bu da bir nevi bunun gibi olmuş. Çünkü ortalık bayağı bir ayaklanmış. Hikaye şudur. Balıkesir'de kurban olduğum bandırmamızda ilerleyen geç saatlerde ilginç bir olay yaşandı denilir. Edinilen bilgiye göre Abdulrahman U. 45 yaşında isimli şahıs sahilde ailesiyle yaptığı görüntülü telefon konuşmasında denize atlayarak intihar edeceğini söylüyor. 45 yaşındaki Abdulrahman U. ailesiyle görüntülü telefon konuşması yapıyor ve diyor ki denize atlayarak intihar edeceğim. Telefon görüşmesinin ardından ailesi durumu emniyet müdürlüğüne bildiriyor. Gelen ihbar sonrasında emniyet güçleri, sahil güvenlik ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri de intihar eden şahsı aramaya başlıyor. Yani bak ortalık bir anda ayağa kalkmış. Emniyet güçleri var. Sahil güvenlik ekipleri var. 911 arama kurtarma ekipleri var. Aynı zamanda itfaiye ekipleri de var. Dolayısıyla bu arkadaşı aramaya başlıyor. Kayıp şahıs Bandırma Kordon'da yaklaşık 3 saat boyunca aranıyor. Yapılan aramalarda intihar ettiği sanılan Abdulrahman U maalesef bulunamıyor. Diyorlar ki yok adam yani. Gerçek 3 saat sonra ortaya çıkıyor. Şahsın bir evde olduğu ihbarı alan emniyet ekipleri intihar ettiği sanılan Abdulrahman U'yu arkadaşının evinde uyurken buluyor. Bak şimdi abi demiş ki herhalde bak şimdi hani intihar edeceğim diyor. Sonra diyor herhalde ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Ya olsun neyse saat geç oldu yarın intihar ederim diye vurup kafayı yatıyor mu artık bilmiyorum. Bak haberde diyor ki bir de yetmemiş. Emniyet güçleri arıyor, sahil güvenlik ekipleri arıyor, 911 araba kurtarma ekipleri arıyor. Ne bileyim itfaiye işte arıyor. Yaşanan olay hakkında bilgi veren arama kurtarma derneği başkanı akşam saat 21 sıralarında emniyetten gelen bir diyor hani böyle bir işte intihar ihbarı üzerine biz de diyor buraya geldik. 3 saat arama yaptık, sonuç alamadık. Daha sonra Abdulrahman Uge isimli şahsın arkadaşının evinde olduğu söylendi. Şahıs arkadaşının evinde uyurken bulundu. Ortalık ayağa kalkmış, kurban oldum hakikaten söylüyorum ya. İntihar edeceğim demiş. Arkadaşının evine gitmiş yatmış. Dediğim gibi herhalde şey diye düşündü. Ya saat şimdi geç oldu. Yarın intihar ederim bence. Ne bileyim başka bir açıklaması olamaz gibi geliyor bana. Kurban olduklarım. Malumunuz şimdi böyle bir ara vermemiz icap ediyor ki aranın hemen sonrasında sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Hafızamızdaki en gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. 0530 071 43 55 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.
1: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abini ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Show'da.

0: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi.
1: Malagat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
2: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
3: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
4: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
6: Radyo merhaba, reklamlar.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif, Manavgat'tan Evrenseki'ye doğru işime gidiyorum. Seni dinlemek bana ayrı bir enerji veriyor. İş yerinde daha bir güzel geçiyor günüm.
10: Selam Arif, İnegöl'den herkese selamlar.
11: Merhaba Arif abi. Benim adım Meriç.
12: İsviçre'den.
11: İsviçre'den.
12: Güle selamlar.
11: Güle. Çok selamlar.
7: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
11: Galabeler. Radyo sesini biraz da yükseldi. Arif Güven yayında.

0: Güven Showtime.
1: Yani sevgili dinleyenler, malum Rusuz olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği olduğu için bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Hafızamızdaki en gereksiz bilgi acep nedir diye sorduk dostlarımıza. Bakalım neler yollamışlar. Bu nedir abi? Sihirli annemle tacı konuşuyor gibi gözüksün diye krem peyniri yediriyorlarmış. Hafızamdaki en... Bu mudur ya? Vay be. Hakikaten sihirli annem vardı. Tacı vardı, hatırlıyoruz ya. Ama bunu ilk defa duyuyorum ben. Demek ki hayvan konuşuyor gibi gözüksün diye krem peyniri yediriyorlarmış abi. Hafızamdaki en gereksiz bilgi buydu abi diyor. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun. Dişat yollamış hafızamdaki en gereksiz bilgi. Aşkı Memnu dizisinde Nihal karakteri dizi boyunca 37 kere bayılmış. Bunu niye unutamıyorum bilmiyorum abi diyor. Allah Allah. Dur bakayım, bu ne? Messi Ronaldo'dan 869 gün sonra doğmuştur. Messi'nin oğlu da Ronaldo'nun oğlundan tam 869 gün sonra doğmuştur. Allah Allah, ilk defa duyuyorum. Dur, ilginç. Messi Ronaldo'dan 869 gün sonra doğmuştur. Messi'nin oğlu da Ronaldo'nun oğlundan tam 869 gün sonra doğmuştur. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Eğer hani kafaya almıyorsanız gerçekten enteresan bir bilgiymiş bu. Tuhaf hakikaten. Bu ne, dur bakayım. Dudaklarınızı birbirinize değirmeden sesini çıkartamayız. Aa hakikaten ya. Alın diyor size gereksiz bir bilgi. Ne yaparsanız yapın diye gelen bir mesele. Dudaklarımızı birbirine değdirmeden M sesini çıkartamıyormuşuz. M. İlginç. Bu nedir ya? Gerçek mi bilmiyorum ama en gereksiz bilgi bu. Hafızamda nedense unutamıyorum abi. Yunanistan kralı maymun tarafından poposundan ısırılarak öldürülmüştür.

Bunu da ilk defa duyuyorum. Hakikaten söylüyorum ya. Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi cümlesi alfabemizdeki bütün harfleri içermektedir. İlk defa duyuyorum. Enteresan. Dur bakayım. Pijamalı hasta yağız şoföre çabucak güvendi cümlesi alfabedeki bütün harfleri içermektedir. Hakikaten bu da çok gereksiz bir bilgiymiş.

0: yazı isimlerinin hepsi A harfiyle başlayıp A harfiyle bitiyor abi. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Ama doğru bir bilgi. Vallahi söylüyorum. Kıta isimleri sürekli A harfiyle başlıyor, A harfiyle bitiyor. Bu ne, dur bakayım. Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacıyla düzenlenen gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince sahneye Şanlıurfa Spor'dan bir oyuncu çıkıp türkü dünyasına ilk adımını atar. O oyuncunun adı da Mahmut Tuncer'dir. Aa. Hakikaten Mahmut Tuncer böyle mi meşhur oldu, popüler oldu? Şanlıurfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacıyla düzenlenen gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince sahneye Şanlıurfa Spor'dan bir oyuncu çıkıp türkü dünyasına ilk adımını attı. O oyuncunun adı Mahmut Tuncer. Aa, ilginç. Okan Bayülgen'de çocuklar duymasındaki Gönül 90'larda evlenmişler. Hafızamdaki en gereksiz bilgi bu diyor. Hep bak magazin kurbanı olmuşuz gençlik, vallahi söylüyorum ya. Buyur. Ben örnek verdim Cüneyt Arkın'ın gerçek ismiyle alakalı. Hazal yollamış, benim de hafızamdaki en gereksiz bilgi. Şarkıcı Yalın'ın adı Hüseyin'miş abi. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Oy oy. Yarım saattir düşünüyorum, aklıma bir şey gelmedi. Acaba beynim çalışmıyor mu, boş mu? Kurban olurum ya. Dur dostlar, malumunuz hafızamızdaki en gereksiz bilgi. 100 milyon baloncuk tuttum reklamı ve replikleri diyor. Senelerdir hala aklımda. Evet, bir ara çok konuşuluyordu o ya. Yerli Malı Haftası'nın 12-18 Aralık'ta kutlanıyor olduğunu bilmek. Nedense diyor, hafızamda duruyor ama çok gereksiz. Evet. Bakacağız gençlik. Daha dediğimiz gibi bayağı bir mesajımız var. Günün konusu, ya bu benim hafızamda niye duruyor ki dediğiniz çok gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. Ne gibi bilgileri hala hatırlıyorsunuz? Günün konusu budur.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Sen mi kardeş beraber mi bayanlar baylar?
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız sevgili dinleyenler. Hafızamızdaki en gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. Bakalım ne oluyor diye bitiyor. Bakayım. Canım kardeşim çok teşekkürler. 53-20 telefon numarasının son 4 rakamı. Bakalım bu nedir? İsveç'ten selamlar patron. Kurban olduğum bakayım. Yoklamaya geç kaldık. 380 Nazan. Buradayız. 638 İbrahim. Eski sevgilimin kocasının adı. Bence de çok gereksiz diyor. Eski sevgilimin kocasının adı. Hala hafızada. Boş ver abi ya. Boş ver kurban olduğum. Lisedeki okul numaramı unutamam. 1994. Eşim yollamış. Kurban olduğum bakayım. Medyum memişin keto'ya evet ya. Bir de Hande Ateizi. Ne dedin sen? Çat. Sevda Demirel. Bir de ya o hani hafızada görüntü de hala hafızada. Hatırlıyor musunuz? Özellikle abi iki olayda böyle bir ara Türkiye'ye damgasını vurmuştu. Sevda Demirel, Hande Ateizi. Medyum memiş keto. Ne dedin çat. Ki hala hafızamızda böyle bilgiler varsa gençlik hakikaten söylüyorum. Tevekkili galiba artık yaşlanıyoruz abi. Bakalım bu nedir? 8 yaşından 18 yaşına kadar olan süreçte aile ve komşuların, akrabaların, arabaların plakalarını hepsini ezberlemiştim abi. Oğlum başka işim yok derler ya hakikaten söylüyorum. Hani başka işim yok ya. Eyfel Kulesi'ni içine alacak kadar büyük bir silindir olsaydı silindirin içindeki hava Eyfel Kulesi'nden daha ağır olurdu. Anlamadım. Bu nedir? Dur bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi abi. Toplu iğne başı kadar bir güneş parçası sizi 150 kilometre uzaktan öldürebilir. İlginç. Sallıyor musunuz, sallamıyor musunuz onu da bilmiyorum ama hafızamdaki en gereksiz bilgi. Lise 1'den itibaren tanıdığım herkesin doğum günleri. Böylece sinir bozucu bir şey yok diyor. Hayatımda olsun ya da olmasın. Herkesin doğum gününü hatırlıyorum abi. Yok be oğlum hakikaten. Benimkinde valla bak hani unutuyorum da eş dost hatırlatıyor yani. Tabii canım hani doğum günün yaklaşıyor falan diyorlar. Diyorum ha doğru söylüyorsunuz yani. Arap alfabesini ezbere biliyorum abi. İlkokul 5. sınıfın yaz tatilinde birkaç hafta Kur'an kursuna gitmiştim. Orada öğrendim.

0: çünkü Dandana Kan Savaşı'nın tarihi demiş abi. Şimdiye kadar da hiçbir yerde lazım olmadı ama sor bir çırpıda söylerim diyor. Dandana Kan Savaşı. İlginç ya. İlkokul numaramın 702, ortaokul numaramın 839, üniversite numaramın ise 137 olması. Allah Allah. Enteresan kışmış şuymuş bak şimdi. Evet ya. İlkokul numaram 702. Ortaokul numaram 839. Üniversite numaram diyor 137. Hikaye de şu. 839'dan 207'ye çıkartınca üniversite numarası 137 çıkıyor. Bunların hepsi tesadüften ibaret demiş. Aa ilginç hakikaten söylüyor bu. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Dur bakayım. Tövbe yarabbim ya. Canım kardeşim bunu nasıl okuyayım ya? İsmail'cim kurban oldum yapmayın ya. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Titanic'in 10 Nisan 1912'de New York'a doğru hareketi. Tam tarihi biliyorum abi demiş. Eyvallah kurban oldum. Tokatlama demişken benim de unutmadığım tokatlama sahnesi. Murat Kurşun'un küçük ceylanı tokatlaması diyor. Bunu hatırlamıyorum abi. Bizim muhtemelen en çok hafızamızda kalan ne dedin sen ne dedin çat. Yani dostlar malum günün konusu çok bariz belli. Hafızamızdaki en gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. Dediğimiz gibi yazınız yollayınız. 0530 071 43 55. Hatta bir şey söyleyeceğim. Yani artık yollamasanız da olacakmış gibi geliyor bana. Çünkü bayağı bir mesajımız var.
1: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam. Arif Güven.
2: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
3: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
4: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
5: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
6: Bolu Gerele'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: Selam Arif abi, Uşak'tan Cahit ben. Bir arkadaşın arabada gezerken dinlemiştik seni. Formayı unuttum hangi kanal diye. Ertesi gün aynı saatte bütün radyo kanallarını dinledim tek tek. Seni tekrardan buldum.
1: Hem güzelsin hem eğlendiriyorsun, bir o kadar da duygusalsın bu abi.
2: Yıllar yıllar önceydi. Tesadüfen buldum seni. Yüzümü güldürdün, sabahlarımın vazgeçilmesi oldu.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
1: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çandan Furkan ben.
2: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
3: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
4: Arif, Güven, Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
5: Arif Güven, Showtime.
6: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Göbeğimin bebeğimden ışık çıkıyor. Yok böyle bir yakışık.

havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine elbette biraz böyle bir ara verdik. Hafızamızdaki en gereksiz bilgilerden bahsediyoruz. Acep neymiş bakalım arkadaşımızın hafızasındaki en gereksiz bilgi? Bu nedir ya, dur bakayım. Mesela hayatımda ilk kez öpüşeceğim zaman ev arkadaşım tarafından basılmak ve bunu hiç beklemediğimiz için ortamdaki kedi de herkesin kalp krizi geçirme eşiğine kadar geliyor olması. Tövbe yarabbim ya. Gereksiz bilgi bumuş mu ya? Çoktur benim hafızamda gereksiz bilgi. Bir dizi oyuncusunun ya da şarkıcının kimin sevgilisi olduğunu, daha önceden de kimlerle aşk yaşadığını mesela diyor ki asla unutmam. Ya bırakın Allah aşkına ya. Buna benzer magazin bilgileri. Böyle diyor, bir dünya haber var hafızamda. Hepsi hamallık yapıyor. Eyvallah. Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Serdar Ortaç şarkılarının nakarat sözleri. Hangi ara nasıl ezberledim anlamıyorum demiş ya. Eyvallah kurban oldum. Bakayım. Hafızamdaki en gereksiz bilgi, bir zamanlar Ebru Gündeş'in klibinde oynayan Uçer'in görüntüleri abi demiş. Hatırlamıyorum gençlik. Onu hatırlamıyorum. Son parti bakıyoruz, bilginiz olsun. Küçüktüm daha. Ailemle birlikte Ankara'ya gidiyorduk otobüsle. En önde oturan çocuk bir ne? En önde oturan çocuk bir kadın vardı. 2 yaşında bir kız çocuğu. Yol boyunca bize şirinlikler yaptı. Bir ara bizim kucağımıza geldi. Sevdik falan. Küçük kızın hayatındaki yeri sadece buydu. Ama diyor hala ben o kızı unutamıyorum. Ankara'da otobüsten indik, bitti gitti. Ama diyor ne alakaysa hala...

Hafızamdaki en gereksiz bilgi. Unutamadım abi. Saadettin Teksoy'un Keloğlu Mağarası röportajı. Saçım benim, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim Keloğlan Mağarası'na. Gür çıkar saçım benim. Tarak tutar saçım benim. Bu repliği unutamadım demiş ya. Allah Allah. Arkadaş hakikaten çok gereksizmiş be oğlum. Bakayım bakayım.

Bunu geçelim kurban olayım. Bazı telefon numaraları abi. Dersler bu kadar aklımda kalsaydı şu ana kadar mezun olmuştum ama diyor. Çılgın Bediş'in jenerik müziği hala aklındadır abi. Neden aklımda anlamadım demiş. Eyvallah kardeşim bakayım. Soğuk su sivilceyi azdırır. Bu bilgi niye hala aklımda demiş ya. Bir ara her sabah yüz yıkarken bu söz aklıma geliyordu. Soğuk su sivilceyi azdırırmış mı? İlk defa duyuyorum gençlik. Bilmiyorum, bilemiyorum. Buyur Arif Güven. Bir saat boyunca kulaklıkla bir şey dinlediğinizde kulaktaki bakteri sayısının %700 arttığını unutmak mümkün değil diyor. Şimdi her kulaklık taktığımda o geliyor aklıma. Allah Allah. Buyur. Tarihler, özellikle doğum tarihleri. Birinci sınıftaki sıra arkadaşımın doğum günü 9 Nisan. Altıncı sınıfta hoşlandığım çocuğun doğum günü 24 Ocak. Lise 1'de sevdiğim o çocuğun doğum günü 8 Ağustos. Lise 2'de dershanede aynı sınıfta olduğumuz, şu anda yüzü bile net aklıma gelmeyen Dilek'in doğum günü 25 Şubat. Hepsini de yazmış, üşenmemiş, hakikaten söylüyorum. Vallahi ajanda gibi bir kızsın, öyle söyleyeyim yani. Şimdi... İlkokuldaki arkadaşımın rüyasında Seda Sayan'la basketbol oynadığı bilgisini yıllar oldu unutamam diyor. Allah Allah. Rüyada Seda Sayan'la basketbol oynamış. Bu da bunu unutamıyor. Bu ne, dur bakayım. Mahallenin muhtarları jenerik şarkısı ve bunu duyan Müzevir diye devam eden bazı bölüm şarkıları. İzlemediğim için bilmiyorum. Hakikaten hiç hani sıfır bilgiye sahibim. G3 piyade tüfeğinin 7.62 milimetre çapında olması ve diğer bilgiler. 10 yıl oldu askerlik biteli. Niye unutmuyorum bilmiyorum demiş ya. Vallahi bir şey söyleyeceğim. İyi hafıza vallahi. Dur bakayım.

0: böyle turuncu, beyaz, turuncu, yeşil, beyaz, mavi, mavi, yeşil, yeşil, kahverengi, beyaz, kahverengi. Bu ne? Anlamadım. Bazı ünlülerin, tanıştığım insanların çoğunun burcu. Tarkan, Terazi, Teoman, Akrep, Güven Ergen, Başak. Bunları niye unutmuyorum bilmiyorum demiş ya. Unut bence de ya. Gençlik kurban olduklarım, artık bu kadar hakikaten söylüyorum. Yani mesaj yeterli olmuş olsun. Bayağı bir okumaya çalıştık. Buyur. Ben de Nazan'dan böyle bir cevap bekliyordum zaten. Diyor ki aklımdaki en gereksiz bilgi. Tabii ki de kocişim. Çok gereksiz. Kocam var mı? Var. Derdin var mı? Var diyor. Evet canım kardeşim. Hakikaten bu kadar yeterli olmuş olsun. Teşekkürler. Şimdi ilerleyen saatlerde, dakikalarda ne yapacağız abi? Şey mi? Haberler. Peki. Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan sakın hiçbir yere olabiliyorsa ayrılmayın. Çünkü buradayız.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Halil, kralsın abi. Kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma, bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici, seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Valla seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.

0: beyler. Radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla. Sebep buradayız burada.
1: Güven yayında.
0: Teşekkür ediyoruz bütün klibe kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadılar. Hatta kocaman da böyle özel bir teşekkür Nevzat'ımız olsun. Helal olsun haberi. Artık bir tık onun görevi gibi olmaya başladı. Var mı patron dedi bugün. Dedim valla bakmadık daha yok yani. Hemen bulmuş bir tane. Şimdi haberler. Şu habere bir bakalım canım kardeşim. Bir aradan çıkartalım. Buyurun, sokak kedisini evlat edindi. Tamam diyorsun, buraya kadar eyvallah. Aynı zamanda kendisine sokak kedisi için fakirlik belgesi çıkartmış abiciğim. Nedir hikaye? Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan mahallesindeki bir sokak kedisine fakirlik belgesi çıkartarak mama alabilmek için Esenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etti. Baba adı yerine kendi adını, anne adı yerine eşinin adını yazarak adeta kedi evlatlık edilen Mustafa Aslan fakirlik kağıdını vakıf müdürü Dilek Karataş'a teslim etti. Kediye fakirlik belgesi mi alıyoruz abi? Aslan son zamanlarda sokak hayvanlarına yapılan işkence ve zulümlerin kendisini üzdüğünü, buna dikkat çekmek için adına böyle bir şey yaptığını belirtiyor. Güzel, eğer amaç buysa elbette. Uzun yıllardır mahallemizde yaşayan kedimiz için sembolik olarak ilçe kaymakamlığımıza fakirlik başvurusunda bulundum diyor. Biz zaten mahalleli olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Lütfen can dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Helal muhtar! Fakirlik belgesi için başvuruda bulunmuş. Şimdi sonucu bekliyoruz diyor ya. Mahalle muhtarının sembolik başvurusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Karataş nasıl bir yol takip edeceği merak konusu oldu. Kendisine böyle bir başvurunun ilk defa geldiğini belirten Karataş, tabii canım kediye fakirlik belgesi ne ya? Bu ilginç tavrın sokak hayvanlarına karşı duyarlılık için çok anlamlı olduğunu da söylemiş. Evet, doğru söylüyor. Bence de anlamlı. Ama dediğim gibi ki haber başlıklarında bakmıştık. Keşke gösterlik olabilse. Keşke bu kedinin fotoğrafını size gösterebilsem. Kedi Jay'sin fotoğrafını da çekmişler ama kedi de inandırıcı olsun diye bildiğin abi fotoğrafta çok masum bakmış. Fakir rolünü yapmış ya. Buyurunuz. Çiçeğim, hala bu tarz haberler var. Üfürükçüler Google'a reklam vermeye başladılar. Koca bulma, kaynana küstürme, zam kapma. Dur la, zam kapma diyor, paradan bahsediyor. Dur okuyalım. Kendisini medyum diye medyum diyen de var, hoca diyen de var. Google'a reklam vermeyi dahi başlamışlar. Onların ağına düşen kişiler ve soluğu adliyede alanlar. Utandığı için hiç kimseye de anlatmayanlar var. İşte üfürükçülüğü teknolojiyle birleştiren umut tacirleri. Vay be. Sosyal paylaşım sitesi başta olmak üzere internet üfürükçülerle, falcılarla, sözde medyumlarla dolup taşıyor. Mağdurlar arasında eğitimli kişilerin de olması dikkat çekiyor. Son olarak emekli Danıştay hakimi S.Y. ve kızları kendisini Hazreti Ali'nin görevlendirdiğini söyleyen Cinci Hoca Uğur Akyol'a 550 bin TL kaptırmasıyla gündeme geldi. Abi bir insan bir insana 550 bin TL nasıl kaptırır ya? Uzmanlara göre benzer vakaların adliye koridorlarına taşınması ihtimali çok düşük. Birçoğu utancından gitmiyormuş. Birçoğu ise gerçekten inandığı için mağduriyetlerini dava konusu yapmak bir yana en yakın aile bireylerine bile anlatmıyorlar. Konuya özel hazırlanan internet sitelerinde büyüler ise durumun önemine göre 5 sıfırlı rakamlara kadar çıkıyormuş. Müşteri olarak söz konusu sitelerle iletişime giren bir muhabir girmiş. Bir kişi farklı yanıtlar aldı. Evlenmek istediğini söyleyen muhabire bir hoca büyü veya muska yapmadığını, dua ettiğini belirtmiş. Kendisini medyum olarak tanıtan S ise eşe bağlama büyüsü karşılığında 1400 lira talep etmiş. Tavsiyeler de vermekten geri durmayan medyum S, kocanı kendine bağla, doğal yollarla beceremiyorsan bunu büyü yapacağız ifadesini kullanmış. Sözde medyumlar daha fazla müşteri çekmek için Google'a reklam bütçesi bile ayırıyorlarmış. Kendini hoca olarak tanıtan Z isimli kişi ise sevgiliye bağlama büyüsü karşılığında para talep etmiş. Parayı önden isteyen Z, 10 gün içerisinde sevgilinizi tamamen size bağlıyoruz. Sensiz nefes alamayacak hale geliyor. Derken ödemeleri malzemeler içinde istendiğini öne sürmüş. Dur bu habere birazdan bakalım. Birazdan bayağı da uzunmuş. Mağdurları falan da okuruz. Canım kardeşim, malumunuz şimdi şöyle bir saate bakıyoruz. Olabiliyorsa F5 yazıyor haberleri. Sonra da bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak ki helal olsun haberiyle.
2: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
3: Arif Güven.
1: Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Aruf Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Aruf Güven Showtime.
5: Arif abi ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Aruf Güven aranıyorsun. Aranıyorsun Aruf Güven aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan rüzgar. İyi yayınlar.
7: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
1: Arif Güven.

0: Arif abi, iş yerine geldim. Arabada oturuyorum. Vallahi inemiyorum. Seni dinliyorum diye.
1: Arif Güven, ya sen olmadan ruta çıkamıyorum, iş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim. Arabada

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
1: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İnada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
2: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
3: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
4: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
5: Merhaba Arif, Nevşehir Avunus'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesesin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
6: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime. Malumunuz Arif Güven Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor. Canım kardeşim şu haberi yarı bıraktık bir bakalım. Çünkü medyumlar, sahte hocalar artık Google'a reklam payı falan ayırmaya başlamışlar. Kurumlarla. Velhasıl farklı farklı fiyat tarifeleri var. G.Ç ismi kadın şunları söylemiş. Demiş ki 6 aylık bir bebeğim vardı ve kocam hiç tereddüt etmeden bizi terk etti. Kocamın geri gelmesi için internetten çözüm ararken yavrum ya. Kocamın geri gelmesi için internetten çözüm aramak diye bir cümle nasıl bir şey ya? Velhasıl medyum B'yi buldum ve kendisine durumu özellikle anlattım diyor. Maddi durumumun olmadığını, son paramı bu işleme yatıracağımı, onun da çok umurundaydı hakikaten söylüyorum. Velhasıl çocuğumun rızkını bunun için harcadığımı söyledim. O da herhangi bir sıkıntı olmaz, işleminizi yapacağım dedi. İstediği parayı yolladım. Para hesaba geçer geçmez beni engelledi. Önce kocan sonra medyum seni terk etmiş abla. Hemen ne yapacaksın böyle durumlarda? İnternete yine gireceksin, diyeceksin ki medyumu nasıl geri getirtebilirim? Kendisi hakkında şikayetçi medyum bey sahtekardır, gereken cezayı alsın ya. FC isimli erkek ise medyum R tarafından dolandırılmış, işlem başlamadan önce oldukça ilgili davrandı. Konuşmasında para önemli değil dedi. İşleme başladıktan sonra malzeme parası adı altında diyor para istedi. Süreç içerisindeyken de işlemlerde sıkıntı çıktı diyerek birkaç defa daha para istedi. Sonuç koca bir hiç. Kendisi dolandırıcı, kendisinden şikayetçiyim dedi. A.S isimli kadın da ben 39 yaşındayım ve bekarım. Bugüne kadar evliliğim olmadı. Düzenli bir ilişkim bile olmadı. İnternetten medyum aradım. 3 kişiyle görüştüm. Bana kısmetin kapalı dediler. İşleme başladıklarında paramı alıp hiçbir şey yapmadılar. Arayıp durumu sorduğunda da beni azarlayıp numaramı engellediler. Diyanete bağlı Alo Fetva hattı ise konuyla ilgili olarak hiç girmeyin bu işlere, uzak durun, tehlikeli konular bunlar. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler. Ara ısındırma, kavuşturma gibi işlemlerle birlikte velhasıl uyarmışlar ya, yapmayınız, zaten gençlik böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Yapmayınız. Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet, bu nedir abi? Vallahi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı küçük ve orta ölçekli işletmeler Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı binasına tadilat yapılıyormuş. 18. kattaki makam ve dinlenme odasına krom kaplama masajlı duş, siyah kabinli duşa kabin ve akıllı klozet konulacak. Oğlum klozetin akıllısını ne yapacaksınız ya? LED ışıklı koku yapmayan akıllı klozetlerin fiyatı 9 ila 47 bin arasında satılıyormuş. Vay be arkadaş, hakikaten söylüyorum ya. İnsanlar hayatı yaşıyor, biz sadece nefes alıyoruz yani. Bu nedir? Antalya'da bir düğünde gelinle damada 10.000 TL değerinde kripto para takılmış. İyi güzel. Bir ömür aynı yastıkta baş koyun o zaman yani. Canım kardeşim bu kadar yeterli olmuş olsun. Yazıyor haberleri. Şey geldi değil mi? Aa, haberimiz var, tamam. Canım kardeşim yolladı. Dur bakayım, tıkla. Evet abi. Birazdan artık helal olsun haberiyle final veda bizden bu kadar demenin elbette tam zamanı.
1: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değil. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak işte o zor. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: tefecik bir çocuktum, emekliye emekliye taytaylık oldum. Her gören kucak açıp gel diyordu bana. O zaman da sevmediklerime gitmiyordum asla.
1: Hadi oğlum gelsene buraya.
0: Bir gün siyah önlüğü giydirdiler mi bana, zayıf gösteriyormuş, bilmiyordum oysa. O zamanlar benim asıl derdim şuydu: zayıf görmesin kimse notlarımda.
2: Oğlum bu karne mi?
0: Bir gün büyüdün dediler, abi oldun, doğru dedim. Zaten ben de aşık oldum. Sınıfın en güzel kızıydı ama ne pası ne pası. Forma bile vermedi bana.
1: Baksanıza bu çocuk işte.
3: Benim acayip goller atasım vardı be.
0: Geldi zaman, gitti zaman dediler, askerlik ne zaman? Gideriz bir ara diyecektim, diyemedim, aramızda kalsın günlük. Bugün acayip tokat yedim.
3: Aptal adam, geç yerine.
0: Bir sürü detayı es geçtim ama böyle bir şeydi hayatım. Uzun lafın kısası, kimseye kendimi anlatamadım. Şimdi çıkıp bir şeyler anlatsam sana, beni çok sevmesen de, dinler misin acaba?
4: Arif Güven. Arif Güven Show'da.
3: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık bugün de yüzdük tabii ki kulübüne geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim, öncelikle bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün kıymetli dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. Hep söylüyorum, yayında kaldığımız zaman dilimi içerisinde olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bu anlamda Nevzat'ıma gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Bu dediğimiz gibi bir tık artık onun böyle bir görevi gibi olmuş oldu. Vallahi. Nedir hikaye? Sokak köpeği temizlik işçisinin yanından bir an olsun ayrılmıyor diye. Hakikaten böyle video da var. İçimizi ısıtan bir görüntü. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde belediyede temizlik işçisi olan Mustafa Özdemir, 43 yaşında abimiz, sokak köpeğiyle kurduğu yakınlık görenlerin içini ısıtıyor. Özdemir'in Arap adını verdiği köpek her gün sokaklarda onunla birlikte geziyor ve yanından hiç ayrılmıyor. Saruhanlı ilçesi Saruhanlı mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Özdemir birkaç ay önce ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak işe başlamış. Özdemir ilk iş gününde yanına gelen köpeğin karnını doyuruyor. Özdemir'in başını sevip okşadığı köpek o gün yanından hiç ayrılmadı. Özdemir'in Arap adını verdiği köpek o günden sonra da kendisini takip etti. Sokak köpeği her gün mesai bitesiye kadar Özdemir'in yanından ayrılmıyor. Seni yerim lan ben. Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, Saruhanlı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapıyorum. Köpeği caminin önünü süpürdüğüm sırada gördüm ve ekmek verdim. O günden beri kardeş gibi olduk. Köpeğin adını Arap koydum. Sokakta birlikte çalışıyoruz, bana arkadaşlık ediyor, birlikte vakit geçiriyoruz. Bir aydır arkadaş, dost olduk. Benim onu sevdiğim gibi köpek de beni sevdi. İşimden dolayı bütün sokaklarda çalışıyorum. Bu süreçte beni bir an olsun yalnız bırakmıyor. Aldığım maaşı da birlikte yiyoruz. Bazı insanlar hayvanları dövüyor ya da öldürüyorlar. Hayvanların da canlı olduğunu unutmamalıyız. Sahip çıkmalıyız diyor. Saruhan Belediyesi Temizlik İşleri Sağ Sorumlusu Şeref Altın da sokak hayvanlarına bu şekilde davranan bir personel ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini de kaydetmiş. Vallahi helal olsun abim benim. Kurban oldum. Güzel insan. Canım kardeşim. Seviliyorsun, kendine iyi davran. Teşekkürler. Kral. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, sevgi ve saygılarımla Nevzat'ım, kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Dediğimiz gibi bugün bir tık böyle bir hani seslerle alakalı, sistem yeni kurulduğu için çok konsantre olamamıştık ama şimdi her şey yolunda. Yarın inşallah daha da güzel olacak. Ben gidiyorum. Hep söylüyorum, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, malumunuz öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca sizleri burada en güzel şekilde misafir etmeye çalışıyoruz ama gel gör ki artık ayrılık vakti. Dramatize etmeye gerek yok. Kocaman bir mola alıyormuşuz gibi düşünelim. Gidelim mi? Gidelim artık. Gidelim de tam saatinde gidelim. Yarın yine gelmeye yüzümüz olsun abi. Tabii canım. Gençlik. Seviyorum sizi. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.
0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road. Dark and cold.
2: Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Rose Yeşilgül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rosegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
9: Bir yol var ama her yerde tuzak.

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Kuzey

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
10: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar son.

İyi akşamlar, hoş geldiniz. Neşeniz bol, trafikte olanların yolu açık olsun. Şengül Hanım çok teşekkür ederim. Yayınımızı paylaşmayı ihmal etmiyorsunuz, paylaşarak bize destek sunuyorsunuz. Bekir abim gelmiş, o paylaşmıştır. Peki. Sohbet edeceğiz. Siz sohbete katılmak istediğinizde zaten yazıyorsunuz ya da beni ara diyorsunuz. Orada dur, sana herkes... Neşeniz iyi olsun. Aman aman, her şeyi kaybedelim. Sağlığı, neşeyi kaybetmeyelim. İşin gücün para bu. Şimdi şöyle yapalım. Her zaman olduğu gibi önce bir kısa reklam arası verelim. Ondan sonra ilginç mi ilginç şey. Merak ettiğimiz ne varsa onu konuşalım. Var mısınız ha? Ne isterseniz onu konuşalım bu akşam üzere. Destek vermek isteyenler zaten yazmaya başladılar bile WhatsApp'tan. Eyvallah. Ne oldu sana böyle? Boynum bükülmüş diyorlar. Ay ay ay ay ay ay. Dedikoducular sizi. Radyo merhaba, burası Orjin Kebap Musburg'un katkılarıyla Paydos Saati başladı.

0: Ardından buradayız. Ayrılmayın, geliyorum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. 1, 2, 1, 2, 3.

Hızlı yürüyün, çok hızlı yürüyün, hızlı yürüyün. Bilim insanları ispatlamışlar efendim, hızlı yürüyen insanlar her türlü nedene bağlı ölüm riski daha düşükmüş. Beyinleri daha büyük ve daha zekiymiş hızlı yürüyenler. Var mı içinizde ben hızlı yürüyorum kardeşim diyenler? Peki Nagihan hoş geldin. Berivan merhaba. Bakayım bir dakika. Nagihan paylaşmış mı yayınımızı? Paylaştın mı Nagihan? Kimler paylaştı? Ben paylaştım yazabilirsiniz efendim. Paylaşanlar şöyle bir adını yazsın. TikTok'tan, Facebook'tan canlı canlı sizlerle birlikteyiz. Radyo Merhaba TV'den de pırıl pırıl bir ses kalitesinde. Sedat abim hoş geldin. Bu arada bu sabah biliyorsunuz ilk şifreyi verdik. Mustafa Ceceli ile Galatasaray 25. doğum gününü kutlayacak. Hamburglu Galatasaraylı kardeşlerimiz ilk şifreyi verdik. Sakın kimse benden kopya istemesin. Zaten sabahleyin küçük bir kopya verdim. Hani ben alamadım abi şifreyi diyenler. Giriyorsunuz TİDE'nin sayfasına TİDE.net'e. Orada radyo bölümünde bugünün yayınına tıkladığınızda merhabaya bakarsanız bulacaksınız. Dinleyeceksiniz ve alacaksınız şifreyi. Çünkü size güzel bir bilet hediye edeceğiz. Ve bu kazandığınız biletle cumartesi günü büyük böyle çok güzel bir doğum günü partisi yapacak Galatasaray Hamburglu kardeşlerimiz. Sizler de oraya destek verebilirsiniz. Ha ben bilet alırım kardeşim, ben zaten Galatasaraylıyım diyorsanız size de tabii ki özel fiyatları da var. Onu da buradan söyleyelim efendim. 79 euroluk bir bilet karşılığında hem güzel yemekleri yiyeceksiniz hem güzel eğleneceksiniz. Onu buradan söyleyelim. Bilet kazanamayanlar, bilet almak istediğiniz takdirde yapacağınız şey nedir? Direkt Galatasaray Hamburg Derneği'nin sosyal medya hesaplarından geniş bilgileri alacaksınız. Biletinizi ayırtın. Cumartesi günü hep birlikte gayet güzel bir şekilde eğlenelim. Ali Koçak ne arıyorsun demiş. İyiyim, sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Sedat abim yeşil kırmızıyı göndermiş. Dur ya dur. Bu arada maç biter bitmez tebrik ettim Diyarbakır Spor'u. Bak Sedat abi bak, orijinal Diyarbakır Spor forması geldi yani. Çok teşekkür ederiz kardeşlerimize. Şimdi biz futbolun eğlencesindeyiz ama bazıları olayı başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Onu baştan söyleyeyim. Biz futbolun eğlencesindeyiz. Dün akşam abi adamlar var ya, iki tane gol attılar. Hakikaten böyle ben şok oldum, dedim işte bu futbol budur, güzelce gollerini attılar iki tane. İlk yarı Diyarbakır Spor gayet güzel oynadı, ikinci yarı biraz düşürdüler performanslarını ama yine de haklarıyla kazandılar. Onlar oynadılar, bak orada hiç kimse tartışma konusu bile yapmam yani. Diyarbakır Spor'un da hakkını vereceksin kardeşim. Ha hakem kendisine küfreden adama 3 defa küfretmiş işte, bilmem İngilizce söyleyemiyoruz biz burada. Gözünün önünde olabilir. Arkası dönük olsa diyebilirsin mesela. Ya arkam dönüktü, duymadım kardeşim, idare edin. Biz de yani bir şekilde insanız der, kabul edersin ama yüzünün önünde yani şu kamerayla benim karşılıklı kaldığım kadar yakın bir pozisyonda ne yaptı? Ses çıkarmadı. Onu yapmış olsa olay daha değişik. Ha Kazım ağlama falan diyenleri duydum bugün. Ben öyle bir dünya yok. Diyarbakır kazandığı zaman biz zaten kardeş takımız abi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün takımlarla sorunsuz bir şekilde ben anlaşırım. Bir takım var anlaşamadım. Onu da açık açık her yerde yazıyorum ve söylüyorum. Ben Bursa Spor'la anlaşamıyorum. Bilmiyorum. Bazı sebeplerden dolayı ben Bursa Spor'la anlaşırım. Geri kalan bütün takım taraftarlarıyla anlaşırız. Ha şampiyonlukmuş gitsin ama arkadaşlarımız üzülmesin. Yar hatimde indirdim. Oynamadık ki zaten ilk devre hiç. Doğru düzgün futbol oynamadı Beşiktaş. Adamlar o kadar güzel gol attılar ki böyle oturduk izledik. Derneğimizdeydik. Fuat abim izliyor mu acaba? Fuat abi de sakin ol Kazım, sakin ol diye. Benim en sakin halimle maç izliyorum aslında. Peki Bekir Günyer abim ben paylaştım demiş. Eyvallah Şengül Hanım, çok teşekkür ederim. Siz de paylaşmışsınız gördüm. Nagihan bravo. Ben de paylaştım diyor. Paylaşın, hepiniz paylaşın. Korkmayın yani burada insanlara saldıran bir adam değiliz. Evet.
O ne demiş? Başka yere çekenler maçtan önce Beşiktaş Ahmet Spor taraftarlarının beraberliğini görmemiştirdi. Ya şimdi Sedat abi, onlar zaten göremezler ki, onlar böyle bakıyorlar, tamam mı? Çok güzel mesela, Diyarbakır'a indiğinden itibaren Beşiktaşlı taraftarlar sokakta herkes acayip güzel bir şekilde karşıladılar. İşte restoranlarda ya bir bayram havası vardı dün Diyarbakır'da. Fark ettiniz mi? Ben sosyal medyada, Twitter'dan takip ediyorum olayları. Twitter'da paylaşım

0: Elinde size atmıyoruz ama mesaj yani yapmayın. Sporun eğlencesini yaşayalım. Galatasaray'da kötü bir sonuç aldı. Bu haftanın karlısı kimdi biliyor musunuz? Esas karlısı Trabzon'da Fenerbahçe'ydi. O değil de Fenerbahçeliler başladılar yine. O sene bu sene deme ya. Yok yok. Fenerbahçe'ye bırakmazlar. Ha derseniz ki mesela hakem orada o kırmızı kartı gösterse, penaltıları verse ne olurdu? Ortam çok gerişirdi. Hakem de korkaktı, veremedi. Bu bir gerçek. Adam olsaydı verseydi kardeşim. Vallahi vermemiş, maç bitmiş. Giden 3 puan. Değil mi Samya? He? Ya ne kadar çok su içiyorum be kardeşim ya. Sen neden anlıyorsun? Ya sporda ya. Adam 3 ayda kaç kilo verdin sen 3 ayda? Gel buraya. He?
1: Ayda
0: 20 kilo mu? Gözün kör olmasın oğlum, sen benim kadar bir adamı içinden atmışsın ya. Kaç kiloydu sen?
1: 18.
0: 118 kiloydum. 20 kilo vermiş. Sonra millet de gidiyor ameliyat oluyor biliyor musun? Kilo vereceğim diye. Aslında gelsene şuraya, gel gel. O sandalyeyi de çek. Vallahi çek ya. Çek. Çek kardeşim ya. Bak gidiyorsunuz ameliyat oluyorsunuz. Erkekler size söylüyorum. Bu adam spor hocası, tamam mı? Bu adamla birlikte... Ücret almak karşılığıyla ama, değil mi? Tabii, ücretsiz tabii. Olmaz. Ücretini ödersiniz, size verdirebilir misin 9 ayda 20 kilo onlara da? Ama tabii senin dediğini uygulayacak birebir. Yani öbürkünce olmaz değil mi?
2: Yani direkt benim dediğim... Yani benim dediğim şey, yani şöyle, kilo vermek spor salonunda olan bir şey değil. He. Mutfakta olan bir şey. Siz eğer kilo vermek istiyorsanız ya da yağ kaybı yaşamak istiyorsanız yediğinizin, yani günlük hayatta... Ha, mesela
0: yediğinin fazlasını yakacaksın.
2: Tabii tabii. Ha. Mesela 20 bin kalori aldınız. Pardon, 2 bin kalori aldınız. 2500 kalori yakmış olmanız yani gerekiyor.
0: 500 fazla yakacak gibi bir işe yarasın.
2: 100, 200.
0: Mesela şöyle bir kahvaltı düşün. Mesela sucuklar, işte peynirler. Bekir abinin bize getirdiği peyniri yemedin değil mi dolapta?
2: Yok yok, daha
0: yemedim. Bak karışmam ha. Böyle peynirler, domatesler, salatalıklar, işte menemenler. Yanında böyle sıcak pideler falan.
2: Onu abi yiyorsun. Beni acıktırmaya mı çalışıyorsun?
0: Onu yiyorsun. Onu yiyorsun ama... Spor yapmıyorsun. Ne oluyor?
2: Ne oluyor? Bir yattın de günlük sen. Hayatta bir de oturuyorsun. Mesela yemek yedikten sonra direkt yatmaya gidiyorsan bu direkt göbek etrafındaki yağ dönüşüyor.
0: Bende niye göbek yok? Ben niye bu kadar fitim kardeşim?
2: Siz çünkü Kazım'sınız. Ha. Kazım korkmazsınız çünkü.
0: Böyle gel. Bana böyle gel abi. Bana yalan da söyle. Gaza getir beni. Bu ne oğlum, göbek değildi.
2: Ben o cesaret etmem.
0: Ha, onu diyorsun, söylemem diyorsun.
2: Yok demem.
0: Ama mesela şimdi Sedat abi derse ki Diyarbakır, hem Galatasaray hem Diyarbakır Spor derse ki mesela, ya Sami, Kazım abin de al gel şurada size güzel bir yemek ısmarlayayım. Güzelce şöyle bir hafta sonu mesela cuma günü mesela. Değil mi? Ya. Cuma günü onun yanında bir restoran var, ismini söyleyemeyiz. Gideriz böyle, orada güzel bir yemek yeriz. Kaloriyi yaktırırsın sen bana, sorun değil.
2: Ya onu yaparız, sıkıntı
0: önce
2: değil.
0: Yemeği ye, önce bir 5000 kalorilik yemek yiyelim.
2: Ya mesela bu sosyal medyada çok görürsünüz. Hmm. Böyle bir anda oturup bir sürü yemek yiyen, tatlı yiyen insanları. Hmm. Onlar niye kilo almıyor mesela dersiniz.
0: Neden?
2: Çünkü hafta içerisinde adam 6 gün boyunca eksilerde dolaşıyor zaten. Gece uyurken o eksi 1000 kaloride uyuyor. Sonra geliyor hafta sonu, bunu tamamlıyor o yediği yemekle.
0: Okey, bir taraftan hani tamamlarsa şey oluyor.
2: Ya tamamlıyor ya, bazıları da yalan. Yani geliyorlar, yemek yediklerini gösteriyorlar. Sonra yanında böyle videoyu editliyorlar. Yanında kova var. Hmm. Yediğini oraya atıyor.
0: Olmaz öyle.
2: Ama mesela 3 kişi mesela var
0: tamam,
2: sosyal medyada.
0: Tamam, yemeği kaptık. Bak yemeği kaptık. Beğendi işaretini yapıyoruz. Ne yiyelim abi? Hayal et. Abi beni böyle uçur beni. Böyle böyle hayale sok beni. Beni başka bir dünyaya getir.
2: Tam
0: ne
2: böyle
0: yiyeyim?
2: Böyle yağlı bir İskender çekiyor abi benim. Vallahi, canım. Yanımda bir de süzme yoğurt.
0: Böyle süzme, böyle ezme değil mi? Ezme çeşitleriyle
2: ya
0: birlikte.
2: Sonra yanında böyle dondurmalı baklava.
0: Baklava.
2: Baklava
0: ya da böyle şey yok, künefe.
2: Künefe sevmiyorum ben.
0: Yapma
2: abi ya.
0: Be.
2: Çok şekerli geliyor bana.
0: Doğru, o biraz fazla şeker.
2: O bana benim gözleri hıplatıyor böyle.
0: Dondurma
2: uçuruyor.
0: Neyle olacaktı?
2: Kahramanmaraş dondurması.
0: Oo, Sedat abi.
2: Böyle çektin mi uzayacak.
0: Tamam. O zaman bak sözünü aldık. Cuma günü götüreceksin beni.
2: Ben mi?
0: Tabii. Sedat abisi mi arayacak? Sen

0: Evet tamam, Sedat abi ısmarlıyorsa sorun değil. Ben de ısmarlayacağım sandım, korktum.
1: Ağırın eli tutulmaz. Sedat abi söz veriyor şimdi. Cuma günü orada, cumartesi günde Galatasaray Hamburg Derneği'nin gecesinde Sedat abiden bir kahve içerim orada.
0: Olur.
1: Hayatı beleşe getirdim ben.
0: 5 dakikada.
1: Peki hadi sen spora bakayım. Hadi bakayım.
0: Hadi kolay gelsin.
1: Sağ ol.

Şimdi nerede kalmıştık? Hızlı yani hızlı hızlı yürüyen adamların beyni daha çok çalışıyormuş demiştik değil mi? Valla ben hızlı yürüyorum ama ne kadar şey olur bilmiyorum yani. Bir bekleyin bakalım.

0: doladım.
1: Peki hala arkadaş, ya bak tebrik ediyorum, tamam mı? Ne yapayım kardeşim? Allah Allah. Daha ne diyeyim ya, bak Diyarbakır'ın renkleri. Gerçi bu Karşıyaka'nın da renkleri ama Diyarbakır forması geldiği için bunu Diyarbakır'ı kabul edin. Tebrik ediyoruz abi. Adamlar çatır çatır yendiler. Ha, ister miydik yenmeyi? İsterdik. Çünkü lider bitirdik. Şimdi devre arasına gideceğiz. Uluslararası lig başlayacak biliyorsunuz. Ve Türkiye Fransa ile 20.45'te ATV'de olacak maç. Cuma günü. Yani 20.45'te biz Samyar'la yemeğimizi yedik mi derneğimize gider maçımızı izleriz. Sedat abi anlaştık mı burada? Bekir Günyer diyor ki sabah yayın yoktu Kazım diyor. Nasıl yoktu ya? Nasıl yoktu? Benim sesimi duymadın mı? Allah Allah. Benim sesimi duymadın Bekir abi sen? Benim sesimi duymadı galiba. Sen bir kulak doktoruna git. Kulak burun boğaz. Biz sabahleyin yayındaydık. Peki. İşte bir Galatasaraylı. Hamburg Murat 1905. Ay ışığı Hamburg Selcan. Yiğit nasıl? Ben fazla hızlı yürümüyorum. O yüzden galiba iyi değil durum. Araştırmaya göre sevgili dostlar, sosyal medya kullananlar için söylüyoruz. Araştırmaya göre gerçekten mutlu çiftler partnerlerini, yani eşinin sevgilisini sosyal medyada sık sık paylaşma ihtiyacı duymuyormuş. Hani bazıları çat çat çat çat mesajlar atıyorsunuz işte restoran orada burada, yapmayın yapmayın bak. Gerek yok yani buna, değil mi? Paylaşmayın. Sonra sosyal medyanın diline düşüyorsunuz bak. Sonra da abi bizim bir suçumuz yoktu ki bunda falan. Abi New York, Tokyo bir de İstanbul'u göstermişler. New York'ta var ya adım başı kamera. Adım başı hem de böyle 3-5 tane kamerayla sokakları, caddeleri takip ediyorlar. En büyük Trabzonspor demiş. Tebrik ederiz. Trabzonspor da Galatasaray fena yaptı yani. Ben korkuyorum 2 hafta sonra bize de aynı hikayeyi uygulamasın. Çünkü bizim defans oyuncuları çok yavaş. Atis Gemüze döner Berlin. Berlin'e de selam olsun. Hamburg'tan selamlar.

Şimdi Almanya'da biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi, tamam hepiniz diyeceksiniz ki ya para sıkıntımız var, ama en büyük sıkıntı mesela konut bulmakta. Konut izinlerini Almanya'da %12,9'luk bir artış göstermişler. İzinler biraz daha hani rahatlamış mı diyeyim artık, daha hızlı oluyor demek ki. Olsun tabii abi, bu bürokratik işler yüzünden zaten ne yaşıyorsak yaşıyoruz. 8 taşa da aynı tarifeyi uygulayacağız diyor Trabzonlu kardeşimiz. Eyvallah kardeşim, onu oynayınca konuşacağız. Oynayalım bakalım nasıl olacak, onu zaman gösterir. Bekleyeceğiz, göreceğiz değil mi? Geçen gün şeye giderken mesela biz ne diyorduk? Ben diyordum ki 5 tane atarız Diyarbakır'a. Verdiler dersimizi, döndük. Siz de gittiniz, size de dersini verdi Diyarbakır değil mi? Futbol bu yani. O yüzden fazla takmayın kafaya. Eğlencesine bakın. Biz hep konuşuyoruz konuşuyoruz. Sene sonu geldim, Galatasaray şampiyon oluyor ya. Olsun, bir şey olmaz. Bizim Galatasaraylı kardeşlerimiz de var. İşte ülkemizden güzel bir haber. Türkiye turist sayısında dünya dördüncüsü olmuş. Altın yumurtlayan tavuk ya. Vallahi altın yumurtlayan tavuk ya turizm. Ha, son dönemde tamam, bunun değerini bilemiyoruz. Bazen gidiyor işte turistleri gittikleri zaman ne derler onun ismine? Anladınız yani. O yönde biraz böyle insanlara şey yapıyorlar ama... Fatih Tekke arıza verdi Diyarbakır'da diye. Ya kale... Kardeş bak, durumunuz çok kritik ha. Teknik direktörünüzün adı Reis. Yarın bir gün ondan sonra iki maç kötü gittiği zaman Reis istifa diye de bağıramazsınız. Valla bağıramazlar ha Trabzon. Trabzon 3 maç kötü gitse teknik direktörlerin adı Reis ya. Mesela biz ne diyoruz işte Fatih Terim istifa. Yok işte Okan Buruk istifa. İsmail istifa. Değil mi? Söyleyebiliyorsun ama ya Reis istifa dediklerinde durum çok kötü. Aman ha. Trabzonlular kendinize gelin. Evet, dünya dördüncüsü olduk turizmde. Çok iyi. 64 milyon geçtiğimiz sezonda 64 milyon böyle ülkemizi ziyaretçi almışız. Çok iyi. Para bu ya. Şimdi bizim turizmimiz var. Ama Çin manyak bir şekilde yani öyle bir şeyi açıyor ki, mesafeyi açıyor ki, her 10 dakikada insansı bir robot üretecekmiş adamlar. Her 10 dakikada bir. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın yaptığı işleri yapacak işte. Çay getir, kahve getir. Bunları bile yapacaklar. Evet, temizlik işini yapacak. Ama yani bunun hızına nasıl yetişeceğiz? Ha, nasıl yetişeceğiz? Almanya mesela otomotiv alanında nasıl yetişecek ki? Bugün Twitter'da bir reklam gördüm. X diyorlar da ben hala da eski kafa olduğum için Twitter diyorum. Adamlar abi bir araba yapmışlar. Bir araba yapmışlar. Ya arabada yok yok ya, düğmeye basıyorsun her yeri oynuyor böyle, işte kameralar işte kendi kendine park ediyor. 1000 kilometre şarjla gidebiliyor. 1000 kilometre. Fiyata bakıyorsun abi. Fiyat desen sudan ucuz. 30 bin euro. Evet. Aynı araba Almanya'da 100 bin. Şimdi hangini tercih edeceksin? Adam bir de 1 milyon kilometre motor garantisi veriyor. Sonra. Eyvah eyvah. Çin'in bu hızlı yükselişin. Yani durdurmasınlar tabii ki, yani bir şekilde gitsin. Ama ekonomik olarak da adamlar çok uygun fiyata mal ediyorlar abi. Çalışıyorlar ya. Çalışıyorlar yani. Hemen memleketim İzmir'e gidiyoruz efendim. Vah ki ne vah. Vah ki ne vah. İzmir'de her iki kişiden biri kazancıyla geçinemiyormuş. Ya kardeşim, hani İzmir için diyorduk biz, memurların, emeklilerin şehri. İzmir'den pahalandı ya. Yaz barometresine göre İzmirlilerin %50'si kazandığı gelirle geçinemediğini belirtmişler.

işte her şeyin ucu böyle yapay zekaya doğru ilerliyor. Türkiye'deki çocuklarımızın %90'ı yapay zeka kullanıyormuş, biliyor musunuz? Yapay zeka. Ha, bu ne demektir? Tembelliğe alışıyorlar. Ama tabii ki yapay zekayı kullanmasınlar. Kullansınlar, iyi yönde kullansınlar. Ben ona her zaman tarafım yani. Çünkü yapay zekayı kullanan çocuklar teknolojiyi de çok iyi bir şekilde yakalıyorlar yani. Abi kim bu ya? Kalp atmış birisi TikTok sayfasından. Helal olsun be, vallahi üşenmemiş kalp atmış ya. Roga hoş geldin. Facebook sayfasına şöyle bir göz atalım bakalım orada kimler var. Semiha hoş geldin. Behçet abi merhaba. Sonra ne mi oldu? Anlatacağım. Şimdi Avrupa çöpü çıkarıyor abi, tamam mı? Bütün çöpü çıkarıyor Avrupa. Ne var ne yok her şeyi çıkar işte. Plastik çöpünü bir ayrı, obur çöpü bir ayrı. Ondan sonra o çöpleri 510 bin ton çöp gelmiş Türkiye'ye. Bak Avrupa Birliği'nden plastik atık. Onlar nereye gidiyor abi? Nereye gidiyor? Bizim doğamızı kirletiyor değil mi? Ha? Doğru değil mi? Ha? Yalnız adam, doğru değil mi? Adamlar bastırıyor parayı abi, getiriyor çöpünü yıkıyor bizim memlekete. Kabul etmiyorum kardeşim. Peki. Atis Gümüz'e döner. Niye sen Berlin'in radyosunu dinlemiyorsun, beni dinliyorsun bu saatte? Adamlar para verseydi Berlin'e transfer olacaktım. Para vermediler, gelmiyorum kardeşim dedim zamanda. Kaç sene oldu? 20 sene oldu be. Zaman ne çabuk geçti ya. 2002'de başlamıştık değil mi? Yok, 2004'te başlamıştık. 2006 ya da 2007'nin başıydı. Ali vardı o zamanlar sabah programında Metropol'de. Ama Metropol'e gitsen var ya, oradaki formatı bile değiştirdik. Çok iyi olurdu. Parayı vermediler, düdüğü çalamazlar. Sen gelmezsen. Almanya'da öğrenciler ortalama 510 euro kira bedeli ödüyorlarmış. Hani geçen gün konuşmuştuk ya kiralarla ilgili. İşte niye? Burada hep böyle bir odalı, işte bir buçuk odalı evler revaçta. Üniversite öğrencileri geliyor abi oraya. Bir odaya 500 euroyu veriyor. Okulu bitti mi gidiyor. Yerine yenisi geliyor. 610 eurodan yapıştırıyorlar gitsin. Değil mi? He? Ev sahibi de kazanıyor bu şekilde tabii ki. 2006-2027 öğretim yılının kış dönemine ilişkin kira bedelleri ilk yarıya kıyasla büyük ölçüde aynı kalmasına rağmen 510 euro bir öğrenci için çok bence. Değil mi ama? Gerçi bizim çocuklarımız için sorun değil. Çünkü biz çocuklarımıza okudukları sürece bakıyoruz yani. Ne isterlerse alıyoruz. Doğru mu? Şimdi çok güzel... Ben bunu okuyamam ama ya. Bana böyle şeyler atıyorsun. Çöp ihracı yasaklanmalı, dünyada bir tane diyor. Evet, dünya bir tane de kardeş, işte parayı bastırıyor adam. Avrupa Birliği gönderiyor bütün çöpünü Türkiye'ye yani. Şimdi Kazakistan'da pedofillere yönelik cerrahi hadım yasası kabul edilmiş. Anladınız? Anlıyor musunuz? Yani cerrahi hadım yasası. Cerrahi nasıl olur? Değil mi? Yani o kimyasal hadım yok. Kaldırıyor adam. Yok diyor abi, kimyasala gerek yok diyor. Direkt cerrahi diyor. Pedofiller için. O çocuk tecavüzcüleri var ya, onlara iyi oluyor vallahi. Sapıklar. Ha, burada tabii okunmuyor. Bazı şeyleri okuyamıyoruz ama anladınız siz. Yani cerrahi operasyon yapılıyor. Murat bin Kazım abi, bir senedir kiralık daire arıyorum. Bonskamp'tan bir dilekçeye 8 ay sonra cevap geliyor. Ya zaten onlar bekleme kardeş. Oradan bir şey bekleme Murat. Çünkü ne vardısa vardı seninle. Oradan beklersen yanılırsın yani. Bu şarkıyı durduralım. Çok güzel bir şarkı isteğimiz vardı bizim. Ona gelelim değil mi? Onu da halledelim. Çıksın şöyle bakalım şarkımız. Ne istenmişti bizde? Müslüm Gürses. Evet. Müslüm Gürses. Gel bahtımın kar beyazı. Ay Müslüm baba.
Müslüm Baba zamanında bir kez bu bizim stüdyomuza gelmişti. Yunus Bülbül'le her zaman söylerim. O yüzden kendimle gurur. Evlat dedi ya, ben dedi programlara gittiğimde konuşamam dedi. Fazla konuşamam dedi. Ama sen beni konuşturdun bu sabah ya işte. Allah rahmet eylesin. Çöpleri aldığımız için kıskanıyorlar işte. Behçet Algan, siyaset yapma bana.

Şimdi bu sosyal medya hakikaten bizi, bak hepimiz için söylüyorum, hepimiz sosyal medyada arkadaş öyle bir hale getirdiler ki bizim insanlarımız sosyal medyada küçük bir şeyi gösteriyorlar, tamam mı? İki kişi yardım ediyor. Aa, alkışlar abi, rating kırılıyor ya, rating kırılıyor. Kardeşim düşsenize sokakta geçen bir çocuk, sokakta geçen ağlayan bir çocuğu görsen, Almanya için bir şey demem ama Türkiye'de gördüğün zaman hangi anne baba abi büyük, çocuktan büyük olan herkes, ya kardeşim gel bakayım sen niye ağlıyorsun, kayboldun mu diye sorarlar ya. Ağlasın aman bana ne demezler. Adam öyle videoları paylaşıyor, tamam mı, bir tanesi. Ondan sonra diyor ki kardeşim bakın ne kadar, ya Türk insanı, tamam mı, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının hepsi iyi niyetli insanlardır. Sokakta ağlayan bir çocuk, sokakta ne bileyim bir şey olduğunda bizim insanımız hemen anda yardım eder. Bununla adamlar prim yapıyorlar sosyal medyada. Ya bir düşünün ya. Ha, bizim derneklerin içinde adamlar dernek kuruyorlar, onlarda da şikayetçılıklar çıkıyor. Ona ne diyeceğiz? Bizim insanımız iyi niyetli insanlar. Hepsi iyi niyetli. Bak ayrımsız diyorum. Bizde kötü niyetli öyle 3-5 tane çıkar, o da bir pirincin içinde nasıl taş çıkıyorsa o da odur yani. E bu şekilde oluyor. Ondan sonra kardeşim Allah, çocuğu işte kaldırdı diyor, polise götürdü diyor, kadının videosunu paylaşıyorlar işte, oradan ona tıklamalar bilmem, ya Allah Allah.

Abi bu tüketim çılgınlığı nedir diyor. Bilmem. Tüketim çılgınlığı. Bak tüketim çılgınlığı, başka bir şey söyleyeceğim size. Ne demiş? Hep kazanmak olmaz, bazen kaybedilir. Geçmiş olsun Beşiktaş'a diyor. Ya bu yeter. Allah Allah, gelmeyin üstüme. Şimdi bak. Şimdi bu bizde var ya, bizim mesela ya bu aslında araştırmış insanlar, tamam mı? Bak sevgili dostlar, şu an beni dinleyen ya da izleyen her kim var ise düşünün, tamam düşünün, nasıl diyeyim, bu da hediye geldi ama göstereyim yine de size. Şimdi düşünün ki bu tesbih tamam mı, 10 euro, tamam mı? 10 euro dediğimiz zaman, bak tesbih, sadece küçücük bir tesbih, 10 euro diyorlar, tamam mı? Onun dışında kredi kartıyla alırsan sana diyor işte 9 taksit diyor. 10 euroyu cebinden para olarak verirsen bir düşünüyorsun. 10 euro ya, buna çok diyorsun. Bu en fazla 3 euro yapar diyorsun. Almaktan vazgeçin. Ama kredi kartıyla, hani kartı tık dokundurup geçiyorsun ya. Ya da saatlerde var artık böyle, hani saati şık yapıyor, tutuyorsun, o da geçiyor. O zaman sanki cebinden para çıkmıyormuş gibi insanlara hemen şey yapıyorlar. Tamam, bunu koyuyor. Aa diyorsun. Bak ne kadar ucuzmuş diyorsun. Alıyorsun. Bunlar aslında tuzak. Vallahi tuzak bak. Yani kapitalizmin bu kart sistemleri, bankaların en büyük tuzağı bu. Kim ne derse desin. Ben her zaman söylüyorum. Kredi kartın varsa zıt geçin. Türkiye'de de bunu insan, bazısı şimdi içinizden bazıları ama diyor parası yok, adam mecbur kredi kartı alacak. Ya parası olmayıp o kredi kartını hani takla attırma şeyleri diyoruz ya. Bunu yapıyorsa, gerçekten ihtiyacı olan bir şey alıyorsa sorun yok. Ama kapitalist sistemlerde size öyle bir şey koyarlar ki önünüze. Bak diyor, kredi kartından diyor, bunu alırsan diyor, bu diyor 10 euro. Sen böyle 10 taksit diyorsun, bir şey olmaz, ayda 1 euro diyorum. Ama cebinden 10 euro peşin çıkacağı zaman almıyorsun. Yani ihtiyacın olanı almıyorsun. Anladık. Burada kapış. Tamam, devam ediyoruz o zaman. Seni saklayacağım inan, yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Sen kalacaksın, kimse bilmeyecek ve kimseler görmeyecek seni. Yaşayacaksın gözlerimde. Özdemir Asaf.

0: Çok seviyorum bu türküyü. Gün olmaz sakın
1: üzülürüm dayan. 0-177-977-2772 WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız yaz gönder okuyalım. Hadi bakalım.

Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar, yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme, adını gizleyeceğim. Sen de bilme, sen de bilme.

0: hakikaten bazen bu sosyal medyada insanların iyi sabrediyorsunuz ya. Vallahi çok iyi sabrediyorsunuz. Ciddi diyorum size. Hani bazen bakıyorum böyle. Hani erkeklerde de var, kadınlarda da var. Abi bir videolar atılıyorsunuz. Atmayın bunları. Bu nedir ya? Hani çıkmış orada bir tane ablamız, tamam mı? Abi bak burada girmişim, gelmişim karşınızda böyleyim. Beni böyle izleyen izlesin. Abi iki tane rating alacak diye, tamam mı? İki tane rating alacak diye, tamam mı? İsmi önemli değil. Bunlara atmayın bana bunları. Ya öyle bir dekolte giymiş. Ben o dekolteyi gömlek olarak, erkek olarak giysem siz beni ayıplarsınız. Bu abi topluma ne oldu ya? Hakikaten ne oldu ya?
1: Zaten kuşka.
0: Yazık. Geçen gün birisine bir şey yazdım. Engel koymuş. Yani görebiliyorum sayfayı ama benim yorum yapmam engellenmiş. Ben de bir arkadaşıma gönderdim. Dedim ki bak ya buna bir yorum yazsana. Niye diyor? Sen yazsana diyor. Dedim bana izin. Nasıl sana izin? Vermiyor çünkü sahtekarlık yapıyor, insanları kandırıyor. İnsanları kandıranlardan nefret ediyorum ya. Hayret bir şey arkadaş ya. Nereden geldiniz kardeşim siz bu toplumun içine ya? Sizin hiç ne bileyim ahlaki bakış değerlerimiz cidden çok kötü bir duruma düştük. Ne oldu bize ya? Ne oldu ya?
2: Yerin rahattırsa aç mektubumu, dinle satırları benim sesimle.
0: Ben böyle türkü çal diyor. Ramazan abiye bak. YouTube'dan dinle. Kızacak şimdi. Sosyal medya çıktı, mertlik bitti demiş Robo. Vallahi bunun şeyle alakası yok ya. Hani geçen gün o videoları görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Sakın onlara böyle bir beğendi falan yapmayın. Yaparsanız onlar rating alıyorlar. Zıplayın geçin yani.

Geçen gün bir yazı gördüm. Çok hoşuma gitti ya. Demiştim ki sen hakikaten. Sana demiştim ki yalan demiştim ki seni seviyorum. Bazen dünyayı görebilmek için bir şeylerin eksilmesi gerekiyor değil mi? Yani mesela o yazıyı okudum da duvardaki hani eksik bir taşı çektiğin zaman orada böyle bir ne açılıyor? Pencere açılıyor. Dünyayı görüyorsun. İşte dünyadaki bu o kapalı duvardaki taşı çekelim dünyayı görelim ya o pencereden. İnsan diyor bir kere yaşar bu dünyada. Ne yapalım şimdi bir kere yaşayacağız diye. He? Ben onu söyle ya. Hamburg Kot isimli bir TikTok takipçisi. İsmini bilmiyorum. İsmini bilsem isminle hitap ederim. Ha, dünyaya bir sefer geliriz. Ne yapalım yani? Yoldan mı çıkalım abi? Bizi biz yapan değerleri mi vazgeçelim? Ha? Bana akıl ver abi ya. Hamburg hadi. Ha, saygıyla yaşayalım demiş. Evet. Babalar zaten bak şimdi bu sosyal medya dedi ki çıktı çıkalı sosyal medya çıktı çıkalı hakikaten babalar babalıktan çıktı. Televizyonda abi sanki dünyayı biz kurtaracağız siyaset futbol siyaset futbol. Anneler magazin değil mi? Anneler magazinde gençler zaten çoğu Instagram'da bu arada biz Instagram'ı da açalım ya Kerim. Ergenler TikTok'ta şimdi beni TikTok'tan takip eder. Sakın yanlış anlamayın. Vallahi çoğunluğu ergenlerin TikTok kullanıyor. Bu yapılan araştırma. Bebekler ve çocukları ise YouTube kuşatmış. Niye? Çünkü çocuklara YouTube'da açıyoruz bir tane çizgi film. O kafamız rahat değil mi? Oradan takip edin diyorlar. Çocukları rahat bırakın. Anneleri babaları rahat bırakın diyorlar.

Bak şimdi epeydir bir dinleyicimiz bana bu sayfaları atmıyordu. Şimdi beni aklı sıra. İhtiyarlar da ya o Salim abim buradaymış. İhtiyarlar da seni gidi TikTokçu seni. Hoş geldin abi. Şimdi Türkiye'deki vergi sistemini paylaşmış bir dinleyicimiz atmış şimdi bana. Diyor, abi diyor 100 TL'lik sigara aldığın zaman diyor 85 TL diyor vergisi var. Olsun. Olsun abi sigara da olsun. Ben içmiyorum ya. Rahat konuşuyorum. Ama sanki Almanya'da yok mu? Almanya'da da var. Almanya'da sigaraya şey yok mu? Vergi yok mu zannediyorsunuz? Ne demiş? Ama abi bak diyor 1300 liralık diyor rakı içtiğimiz zaman 840 TL'sini diyor vergiye veriyoruz. İçme. Allah Allah. Vereceksin tabii. Ne o? Dur bir tane daha atmış. Ne ya? 230 bin TL'lik telefonun diyor 117 bin lirası vergi. Ona ne diyeceksin diyor. Ya ne diyeyim kardeşim? Allah Allah. Her ülkenin kendi politikası. Çok mu dersen çok tabii ki. Yani artık eskiden telefonlar lükstü. Şimdi ihtiyaç. Değil mi? Yani mesela düşün evinizde telefonunuzu unuttunuz. İşe gidiyorsunuz. Evden çıktığınız ne diyeyim bir 5 dakikalık yol. Telefon evde kaldı. Geri döner misiniz dönmez misiniz? Dönmem demeyen yoktur. Var mı içinizde? Ben dönmem kardeşim kalırsa kalsın diye ama ben dönerim abi. İsterse 5 kilometrelik değil 15 kilometrelik ben dönerim. Abi diyor 6 milyon TL'lik arabanın 4 milyon lirası vergi ona ne diyeceksin diyor. Ya ne diyeyim kardeşim Allah Allah. Ben Maliye Bakanı mıyım bana soruyorsunuz her şeyi. Hayret bir şey ya. Sanki her şeyin çözümünü bende bulacak. Bak tansiyonum tık tık tık atıyor valla. Ha. Bu hafta sonu iyiydi ya. Yenilmemize rağmen tansiyon dengem iyiydi. Geçen hafta böyle tansiyonum bir gitti bir geldi dedim. Ne oluyoruz ya? Galiba hatta diyeceğiz öbür tarafa. Bay bay. Hayat böyle bir şey. Bu arada İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanlarından Burhan Özfatura rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Doğru Yol Partisi'nden bildiğim kadarıyla en son kazanan belediye başkanı. Ondan sonra da zaten bir daha kazanamadılar. Hala mücadele var.

0: senin gibi.
1: Ne diyor? Abi diyor, karavan fırsatı var, alayım mı? Sakın. Sakın ha. Sakın bak. O gaza gelmeyin, bir abimizin parasını çarptılar. Burada Almanya'da Köln tarafında kalıyor. İsmini vermeyeyim. Adama demişler ki karavanın fiyatı bu. Adam bakıyor ki ya yarı fiyatından daha aşağıda. Ama diyor önce bu kadar para gönderici, 3-5 bin euro para da göndermiş kendisi. Yani nasıl bir boşluğuna yakalıyorlarsa insanları. Şimdi polis demiş ki biz ne yapalım, nereden bulacağız demiş onu. Polisin de işine gelmiyor. Bulacaksın kardeşim. Eğer Almanya'daysa o adamı bulacaksın. Bak geçen gün Türkiye'de o bir tane Almanya'dan gitme bir çocuk ne yapıyordu? İşte ne Atatürk'ü bıraktı, ne Türkiye'sini, küfür küfür küfür küfür. Yakalamışlar, hoplatmışlardır onu kesin. Kardeşim sevmeyebilirsin, herkes Atatürk'ü sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorundasın. Biz sen sevmiyorsun diye sevmekten mi vazgeçeceğiz, ama sen Atatürk'e işte o insanlara küfür edersen Türk polisi seni yakalar. Artık bilmiyorum ne yaptılar. Gerçi zaten suçlu birisiymiş galiba, 5-6 suçtan aranıyormuş. Ahmet, spora başarılar dilerim demiş Hamburg. Başarılı olsunlar tabii. Şimdi Diyarbakır'daki insanlar dün dikkatimi çekti. Mesela sahayı gösterdiğinde çoluk çocuk maçtaydılar. Ya insanların eğlencesi, eğleniyorlar. Olayı illa böyle politik bir yerlere çekmeye gerek yok. Bana demin bir abimiz özelden yazmış. Sen diyor niye diyor işte diyor işte... Yeni bu barış süreciyle ilgili olay ismi. Ya öyle olmasaydı, öyle bir durum olmasaydı, bak yani dürüst olmak lazım, öyle bir durum olmasaydı dünkü maçta hakem o futbolcuya bana küfür mü ediyorsun, al sana kırmızı, iki tane de penaltı verdi, Diyarbakır allak bullak karışırdı 2-0'dan sonra olay. O yüzden sporu işine siyasetçiler hiçbiri girmesin abi, hiçbiri. Sporcular oynasın, yenen yensin, yenilen yenilsin, hiç önemli değil yani. Bir önceki türkü güzeldi. Hangi türkü efendim? İsmini söyleyin, tekrar çalalım. Ne olacak yani? Hangi türküden bahsediyorsunuz? Söyleyin, çalalım. Ne olacak yani?

0: Aklımdasın ey yar diyor, haberin yok. Ben dönmem diyor. Nereye dönmüyorsun Bekir abi? Nereye dönmüyorsun?
1: Aklımdasın ey yar, haberin yok. Yıllar geçti, sönmedi ateş.
0: Berlin'de Elif Eralp zaferi kazanmış efendim. Sol partide %25.7 ile ilk sıraya yerleşti. Kendi bölgesinde %50'yi aştı. Yalnız Mecklenburg-Vorpommern'da AfD kazandı. CDU ilk defa tarihinde ilk kez bir eyalette meclis dışında kaldı. Barajı geçemedi. Buradan bir şeyler çıkartmak gerekiyor değil mi? Yani buradan çıkartacağımız ders nedir? Bak işinizi yapmıyorsunuz, kulağınızı çekiyoruz diyor vatandaşa. Değil mi? İşte bu. Bekir abim Denizli'nin güzel bir gün batımını göndermiş evinden. Güneş böyle batarken kıpkırmızı. Çok güzel.
1: Kanar sevda yarasında. Üşüyorum ey.
0: Adam gitti Denizli'ye, geri de gelmez ha.
2: Yangınların ortasında.
1: Yürek kırgın yürek.
0: Şimdi hatırlatayım. Sevgili dostlar, biz dinleyenler hemen dün paylaşımını yapmıştım biliyorsunuz. Hamburg'da bulunan derneklerimizden Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği olarak Türkiye'de çocuklarımıza bir yardım kampanyası başlatıldı. Ve bu yardım kampanyasıyla birlikte çocuklarımıza biliyorsunuz deprem bölgesi olan Hatay'da Aşağı Oba mahallesindeki İlkokulda okuyan çocuklara bir yardım çalışması yapmak istiyoruz. Ve bu yardım çalışması çerçevesinde herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. Çok güzel bağışlar yapıldığını gördüm. Sağ olsun bizim derneğimizden abilerimiz bayağı yüklü bir yardım yaptılar. Çok çocuğu sevindirdik ama neden daha fazlası olmasın? Ben de destek çıkarım diyenler varsa içinizde. Efendim bir çocuğa mesela ayakkabısı, işte eşofmanı, kış geldi yağmurlu havada, soğuk havada kafasına giyip geçirip böyle onu sıcacık tutabilecek bir ne derler onun ismine, pardüsüsü, paltosu olmasın, çantası, bunların hepsinin içinde olduğu çocuklara komple bir hani giyim malzemesinin desteğini yapacak. Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği'ndeki yönetici abilerimiz. Biz de karınca kararınca elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız düşünmesin. Ben biliyorum ki bizi takip eden dinleyicilerimiz ben de yardım ederim, ben de yardım ederim deyip bize mesaj yazanlar var. Hatta isminin söylenmesini istemeyenler de var. Zaten onu yazdığı zaman söylemiyoruz efendim. Kesenize bereket. İki tane çocuğumuza bir tane geldi şimdi. İsmimi söyleme diyor. Tamamdır. Bize getirip ya da derneğimize götürüp bağış yapabilirsiniz. Bağışlarınız 40 Euro'dan 80 Euro. Nerelere vermiyoruz ki 40 Euro'ları 80 Euro'ları? Düşünsenize bir çocuğu sıcacık gidireceksiniz. Daha önce Kars Sarıkamış'ta yapmıştık. Hatırlıyor musunuz birkaç sene önce? Ne kadar sevinmişti çocuklar. Bize video atmışlardı. O böyle işte yeni önlüklerini, ayakkabılarını, kışın botlarını giymişlerdi. İşte kışlık ceketlerini, sırt çantalarını almışlardı. Neden olmasın? Şimdi inşallah daha fazla yardım toplanır da o çevredeki diğer okuldaki çocuklara da yardım gider.

0: Evet, o haberi ben de gördüm abi. Fransa'da, ama burada değil. Fransa'da 65 yaşındaki bir gurbetçimiz oturumu Türkiye'de uzun kaldığı için iptal edilmiş. Yani bizim buradan Türkiye'ye gidenler var. Bazen bir gün bile geciktirseniz yakalandığınızda o olay kapanıyor. Tak, sizin oturumunuz iptal oluyor. O yüzden emekli olan annelerimiz, babalarımız, Türkiye'ye gittiğinizde o kaldığınız süreyi çok dikkatli olun. Arabayla gidiyorsanız ona göre önlemini alın. Uçakla bir hafta önce gelin yani. 10 gün önce gelin. Bu rizikolara girmeyin. Bakın Fransa'daki yıllardır yani 185 gün bildiğim kadarıyla bir kural var. O kuralı uygulamanız gerekiyor.
1: Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar.
0: 0-177-977-2772 şayet ben de Hatay'daki okuyan küçük çocuklarımıza bir ceket de ben almak istiyorum, bir ayakkabı da ben almak istiyorum diyorsanız ücreti 40 euro efendim.

Gidelim mi artık? Bugünlük yeter mi? Emanetçi, emanet. Yarın sabah yayınımız olur mu olmaz mı bilmiyorum. Şu an bilmiyorum ama ilerleyen dakikalarda belli olacak. Olmasa bile, bak olmasa bile şifre biriktiren kardeşlerimiz, şifre mutlaka yayının içinde yayınlanacak. Onu bir kere kafanıza koyun. O şifre yayınlanacak. O yüzden siz dinleyin. Müzik de çalsak yarın sabah Tide Radyo'daki yayınımızda. Şifremiz olacak. Salı gününün şifresi diye söyleriz biz onu Kerim'le. Onu ekleriz bir şekilde. Yani şifreleri toplayın. Cumartesi günü çok güzel bir Galatasaray'ın 25. Hamburglu Galatasaray'ın 25. kuruluşunu kutlayalım. Hep birlikte olalım. Güzel bir bilet hediyesi. Bence kaçırmayın. Şifreyi toplayın. Ha nasıl olacak derseniz, işte şifreler toplanacak ve ondan sonra cumartesi günü sabahleyin burada yayındayken artık Kerim mi olur? Ben mi olurum? Kim olacağını bilmiyorum. Kerim'in şu an sağlık durumundan dolayı bir tatile gitti geldi. Boğazı rahatsız olmuş. Hani biz Türkler boğazları deriz ya, boğazı aslında. Boğazından dolayı biraz rahatsızlık yaşıyor ama en kısa zamanda iyileşip aramıza gelecek. Sizden de tek isteğimiz, şifreyi topluyorsanız cumartesi günü sabahleyin kalkın, gönderin bize WhatsApp'tan. Abi şifre bu, ilk gönderen hediye bileti alır. Bu kadar açık ve net. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hamburg Munzburg'da bulunan Orjin Kebab'ın katkılarıyla bu akşamda yayınımız burada sona erdi. Destek veren, mesaj yazan, WhatsApp'tan yazan, beni kızdırmaya çalışan, bana moral veren ve bana aman abi yenilirseniz de bir şey olmaz diyenler, iyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam sabah canlı yayınımız olmasa bile yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Alasmaldık. İyi ki varsınız. Hayatta birilerine iyi ki varsın diyebiliyorsan mutlusun demektir. İyi ki varsınız diyorum ben de size. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Winzenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.

mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin ne de

yazlık açmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
9: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı yarının değeri.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar son.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

yasın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyan.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

yıkanıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.